0: seni konuşurum.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 26, İzmir ve Bursa 33, Antalya 28, Diyarbakır 32 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: biz.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar, herkese hayırlı sabahlar. Emre Mutlu Show an itibariyle başladı, saatlerimiz onu gösterene kadar burada olacağız. Günaydın mesajlarınız gelmeye başlamış bile. Harika. Bu alkışlar size. Herkese hayırlı sabahlar, haftanın ortasına doğru ilerlerken bir yandan da başladık. Bu muhabbeti yapacağımızı söylüyorduk, çok sıcak. Bugün daha sıcak olacakmış. Hadi hayırlı salılar.
0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Lezzet arıyorsan
3: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
3: buldum.
2: Opet'te bulacaksın.

0: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
1: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Günaydın demiş, ben senin sesini duymadan işe gitmek zorunda mıyım? Hayır tabii ki. İşe gitmemek zorundasın desem o da saçma olacak. Benim sesimi duymak zorundasın desem o da yine saçma olacak. Günaydın sevgili dostum demiş. Günaydınlar, selamlar, günaydın demiş. Ayıcık atmış bana, sağ olsun. Günaydın müdürüm, sağlıklı bir gün olsun sizin için demiş. Zira sizin enerjinize çok ihtiyacımız var. Yalacak. Şifanız çok olsun, Allah razı olsun, sağ olun.
1: Artık bu sevdada
0: bir mukabele.
1: Gidiyorsun.
0: Günaydın radyo camiasının Cristiano Ronaldo'su. Dün gelemedim yayına, o yüzden soruyorum demiş. Güle güle şükür. Onu ben buradan cevaplayacağım senin sorduğun soruyu. Yani buradan derken WhatsApp'tan. Hayırlı sabahlar. Ama yetmez, ben karar verdim. Sabah gelirken radyoda duydum, gerçek olduğunu güle güle düşünüyorum. Bugün Manisa Gölge'de 38 derece olacakmış. Şanlıurfa 37 derece. Benim. Diyarbakır 37 derece. Geldi mi o herkesin beklediği? Bak Kenya öyleymiş. Ortalama yıllık sıcaklık 27 dereceymiş. Ya keşke bizde de öyle bir... Memleketimizde yaşadığımız için bir şükür coğrafyamız çok iyi ama... Hani mesela sıcak deyince akla ilk gelen yani Diyarbakır çok, Adana çok sıcak abi. Manisa 40-41 derece oluyor. Aydın, Denizli aşırı sıcak. İzmir söylemiyorum bile. Paylaşım mı azdı, sosyal medya mı yoktu, biz mi etkilenmiyorduk? Mesela babamların evinde bizim çocukluğumuzda klima diye bir şey, vantilatör yoktu ya. Ya şimdi klimasız bir evde yaşamak mümkün mü? İmkanı var mı? Bu neyi gösteriyor ya, o zamanlar insanlar daha dirençliymiş ki bu imkansız. İnsana göre değil ki, burası İstanbul yani, düşün Adana'dan yayın yapıyor olsak. Demek ki küresel ısınma her sene bir derece bir derece artsa 30 senede 30 derece artmaz. Çok bilimsel konuşamadığımın farkındayım. Kışları da daha soğuktu ama biz küçükken demiş. Hayır, kışları daha soğuk değil. Kışları doğal gaz yoktu sizde. Onun sebebi o. Buzlar sarkardı çatılardan, camlardan Beypazarı'nda. Tabii Beypazarı'nda sarkar orası, Ankara. İstanbul'la ilgili bir şey söyleyeceksiniz. Tamam, ben de çocukluğumu burada geçirdim ama yani... Evet, öyle dönemler de oldu. Her sene, 4 senede bir diyor. Öyle bir döngü vardı, bir şey anlatıyorlardı. Bak yine ne kadar bilimsel anlatıyorum. Ama mevsimlerin değiştiği aşikar yani, birdenbire. Mesela şöyle bir şey diyebiliyor, sıcaklıklar birden 10 derece düşebilecek. Ya yani gezegen 2,5 tur fazla mı attı? Nasıl 10 derece düşebilir sıcaklık? Soğuk hava dalgası geliyor Balkanlardan. Efendime söyleyeyim, zaten Orta Doğu'dan hayırlı bir şey gelmez bize. Eyyam-ı Bahur geliyor. Onun bile Türkçesini söylemiyorlar ya. Ne demek Eyyam-ı Bahur? Yok, Eyyam-ı Bahur, illa Arapçasını söyleyecekler. Ve Eyyam-ı Bahur'un ne demek olduğuyla o kadar ilgilenmiyorum ki. Havalar cozulacak demek, Türkçesi bu yani, ne Eyyam-ı Bahur. Biz de ne yapayım, Eyyam-ı Feryat oluyoruz o zaman. Migreni nasıl hallettin? İyisin maşallah demiş. O çok böyle uzun süren bir şey değil. Böyle anlık yakalıyor seni bazı yerlerde. Bazen saatler sürüyor. Bazen kısa bir geçiş yapıyor. Bir selam verip gidiyor. Halimize şükür.

0: Şöyle bir trafiğe bakalım. %38 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Normalin biraz altında gibi. Hemen trafik deyince Maltepe sahilden fotoğraf. İstanbul FM en çok Maltepe'den dinleniyor. Ben bunu anlıyorum WhatsApp'tan. Ya da en çok Maltepe'den dinleyenler yazıyor. Günaydın kardeşim, ön sırada yerimi aldım demiş. Tabii ki seve seve. Müdürüm günaydın, iyi yayınlar, teşekkürler. Hayırlı sabahlar. Adana'dan dinliyor olsaydık seni eğer, dinlerken eriyoruz zaten. Adana'da olsak buharlaşmıştık demiş. Doğru söylüyorsun. Amerika ve İran anlaşmaya vardı diye sonunda haberler geçip duruyor. Fakat arada o iblis varken, bir de bu yarım akıllı varken, ben bu anlaşmanın çok uzun sürmesini istiyorken pek de inanamıyorum. İnşallah öyle olur. İnşallah bütün dünya yanılır çünkü bütün uzmanlar da benim gibi düşünüyor. Bunlar bir şeytanlık peşinde olmasalar böyle olacağını zannetmiyorum ben. Bir gün elbet diyorlardır çünkü kafalarındaki planlar öyle, işte o büyük Ortadoğu projesi var ya. Ömürleri vefa etmez inşallah öyle bir şeye. Başarmaya daha doğrusu. Çünkü büyük Ortadoğu projesinin içinde Türkiye de var biliyorsunuz. O sızan haritaların içinde kafalarındaki planlarda bütün Ortadoğu'yu ele geçirip. Bir de ben bunları anlamıyorum. Bu Netanyahu kafasındaki herifleri anlayamıyorum. Agacım niye Orta Doğu? Siz manyak mısınız 50 derece sıcakta? Gidin başka bir yere ele geçirmeye çalışın ya. Gidin kutupları ele geçirin mesela. Gidin orada penguenlerle falan savaşın. Gagalasınlar. Sağınızı solunuzu da bir görün. Büyük beyazlarla balinalarla falan yani, değil mi? Gerçi onlara da acıyacağını zannetmiyorum ama. Bakalım nasıl olacak, bir mutabakat zaptı. Çıkacak piyasaya herhalde cuma günüymüş. Bakalım dünya neler görecek. Ne olmuş oldu şimdi? Şimdi ne olmuş oldu mesela? 3 aydır, 2,5 aydır milyarlarca dolar zarara girdi dünyanın bütün ekonomileri. Biz de dahil, zaten çatırdayan kırılgan bir ekonomimiz var. Her şey etkilendi. Altın etkilendi, dolar etkilendi, petrol etkilendi. Çok enteresan ya. Yani eninde sonunda bir anlaşma tabii ki olacak ama bu anlaşma o anlaşma mı? Gerçekten bitti mi artık falan diye düşünüyorsun. Fakat tipleri görüyorum şu an televizyonda önümde. Yok diyorsun ya. Bunların ipiyle hayatta kuyu yenilmez. Yemin ederim demiş, nasıl dünya yönetiyor aklıma almıyor demiş. Adam sürülü tarlanın mahsulünü versen ona kıran girdirir. Bir de Amerika'yı yönetiyor. Ya yönetiyormuş gibi yapıyorlar işte. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı. Emre günaydın. Nuray ben sanırım kocam boğazlayacağım sinirden demiş. Saat kaç? 17:15. 3 dakika yok, 1 dakika olmuş mesaj atalı. Henüz boğazlamadıysan dur. Hiç gerek yok. Erkeğe şiddete de karşıyız, kadına şiddet olduğu gibi. Şiddetin kendisine karşıyız. Ne oldu diye sorsam şimdi Allah bilir konu ne. Aile arasında da girilmez ama. Siz bizim yayın arasına giriyorsanız biz de sorarız konu ne diye. Biz de aile arasına girmek zorunda kalıyoruz. Bizi zorla ailenin arasına soktunuz şimdi. Ben ve bu kadar dinleyenim. Şahit oldular bu mevzuya. Konu nedir hanım ablacığım? Şımarık ve kendini beğenmiş ondan demiş. Ya bir insan şımarık diye boğazlanır mı ya? Sığar mı erkekliğe seni şımarık? Günaydın Emre, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Günaydınlar. Sevgili Cüneyt. Cüneyt WhatsApp fotoğrafına bakınca diyet nasıl gidiyor diye bir sorasın gelmedi değil. Sen yine de ister üstü kapalı cevap ver, ister okuyayım, ister okumayayım fark etmez ama bilmiyorum. Efendim eşinin bencil ve kendini düşündüğünü söyleyen hanımefendi boğazlamayı en azından durdurabildiysek ne mutlu bize.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.
0: Hatta tüm aile mevzuları, boğazlamalar, kavgalar, bencil eşler burada. Burası İstanbul FM.

0: Sabah yoklaması için birazcık erken. Birazcık daha şöyle bir kalabalıklaşalım. Diyet çok berbat gidiyor demiş. Yani gitmiyor anlamına geliyor bu. Arkadaşlar her akşam dışarıya çağırıyor.
1: Git.
0: Abi sen ben öyle dışarıya çıkacak adamlar değiliz. Biz dışarıya çıktık mı biz. Ya biz evde bile bu haldeysek, biz dışarıya çıkmaya başlarsak. Allah ya Rabbi ya Resulallah.

Günaydın, iyi yayınlar. Kutularımızı içelim efendim demiş. Ne kutusu abi? Kutu var, kutu var. Hangi kutu mesela? Hayır, sular. İyi yayınlar, sularımızı kutularımızı olarak. İkisi arasında öyle ince bir çizgi var ki şimdi bak. Sesle yazdırıyorum, yanlış oldu ama en yanlış olmayacak şey yanlış oldu. Mesela günaydın yerine iyi seneler deseydin o bile bu kadar yanlış olmazdı. Abi benim kutuyu uzatsan oradan. Oğlum boş ver, sabah sabah. Süt kutusu bu oğlum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Radyodaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

Az önce eşini gerçekten fena paket edecek olan hanımefendi açıklamalara devam etmiş. Birlikte çalışıyoruz, sinirlerim zıpladı demiş. Ben de öpüşün Barış'ın yazacaktım. Sadece Barış'ın yazabildim çünkü anons geldi. İdareli kullandım. Ben yine de erkenden 3 yazayım yok yazılmayayım demiş. Evet, sabah yoklamamız başladı. Sesimi duyan herkesten ama herkesten rica ediyorum. Evlerinde olanlar, 1'e iş yerlerine varmış olanlar, 2'ye maalesef trafikte olanlar bir 3'e basıp yollarlar mı? Üşenmeyin lütfen, eğer beni duyuyorsanız bir tane tuşa basıp yollamanız yeterli. Ben burada olduğunuzu bileyim de siz yine yazamayın. Ama yani burada olduğunuzu bir bileyim ya. Şenay günaydın Şenay. Hemen 3'e bastı gönderdi. Şenay birazcık bir sürece takıldık. Sana bugün gün içinde haber vereceğim, arayacağım seni. 0544-886-1886. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerine varmış olanlar 2'ye, trafikte olanlar 3'e basıp yollarlarsa. Bakalım, trafikteyim abi 3 diye nasıl mesaj atayım demiş ama 3'e basıp yollayacağını bu açıklamayı yazmış. İşte maksimum agalarla muhabbet. Maalesef trafikte değilim mi? Bu nasıl bir... Daha kötü nerede olabilirsin trafikten? Aklıma çok fazla seçenek gelmiyor şu anda. Geldi bir şeyler ama yani tam bilemedim. Bir insan maalesef trafikteyim, trafikte değilim diyorsa nerededir acaba? Yani maalesef trafikte değilse acaba nerede olabilir? 0544-886-1886. Metroyu trafikten mi sayıyorsun? Sayılır metro trafikten yani. Sonuçta dışarılarda olmak yani. Metroda da bir insan trafiği var orada da metroya. Binene kadar kalabalığa giriyorsun. Orayı da sayalım. İran'dan cevap yetiştiriyor bana, görüyor musun? İran Tahran metrosunda mısın? Neredesin? Kıymetli dostumuz oradan dinliyor bizi. Orada ne diyorlar vatandaşlar? Bir zaferden bahsediliyor mu? Yoksa ne zaferinden bahsediyorsun? Öyle bir şey mi? Yani İran zafer kazanmış havasında mı kardeşim? Oradasın diye sana soruyorum.

fakir yayalar kaçamazsın bunu. Arabasını sattı fakir yayalar. Ya öyle adamlar var ki altında 30 milyonluk arabası varken metrobüsle gidip geliyor hızlı ulaşım için. Yani Allah Allah. Bırak. Taktı. Gözünü açıp sokağa çıkmak. Ne yapacaksın başka türlü? 37 tane babadan kalma dairen yoksa. Ben hadi gözünü açıp sokağa çıkmak yine iyi. Ben gözümü açmadan sokağa çıkıyorum. Bir bakıyorum radyoya gelmişim. Beyin otomatik getiriyor artık.

Önce atar yaptı. Kocam boğazlayacağım diye şimdi adamdan fırça yiyince. Eşimi çok sevdiğimi söyler misin diyor. Ben de söyleyemem dedim. Ama söylemiş de oldum bir yandan. Teşekkürler ilgili olduğun için. Kredi kartı aklına geldi herhalde. Ya da cuma günü kuaföre falan gidecekti, onu bir anda hesaplayınca. Tabii canım. Günaydın demiş küçük köyden çiçekler sana. Çok teşekkür ederim efendim. Ne kadar naziksiniz, çok incesiniz. Bitmeyin İstanbul trafiği 3-3-3-3. Mutfaktayım, mutfak. Ya, o yüzden mi maalesef yazdın? Misafir mi ağırlayacaksın? Maltepe'den mesajımız gelmeye devam ediyor. Maltepe akar. Benim 3 demiş, ezberli artık. Yazdırma her gün bana bunu. Ozan Tavuk, sen bir daha 3'e basma. Ben sana bakayım, kesin 3'tür diyeyim. Ama sen başka bir yerdeysen yine de bilgilendir beni. Yani yanılmayayım, anladın mı? O vebali alamam. Şimdi İran'dan yazan dostumuza sordum. Biraz önce siz de duydunuz, dedim ki orada bir zafer havası var mı? Zafer kazandığını düşünüyor mu İranlılar? Zafer değil de dedi, daha savaştan önceki hale geri döndük demiş. Fiyatlar inmedi, inmeyecek. Bu iki hükümet kesin tekrar savaşacak demiş. Millete yazık. Maalesef ya. Maalesef öyle. Günaydın Emre, şu an 3 fakat 5 dakika sonra 2. Aa, sen bu saatte kalmazdın yahu. Trafikten fotoğraflar da geliyor. Çok fazla 3 var bu sabah, herkes dışarılarda belli oldu. Gebze'den selamlar, trafik yoğun demiş. Günaydın, günaydın, günaydın.

Çatalca'da hiç trafik yok demiş. Ama kimseye söyleme gelmesinler. Sanki insanlar kayak merkezi seçiyor ya da balık tutacağım mereyi seçiyor. Ya trafik yok diye durdururken Çatalca'ya niye gelsin insanlar? Abi Samandıra'ya gidiyoruz ama trafik yokmuş diyorlar. Çatalca'ya geçelim, biraz da orada gidelim boş yolda. Güzel balık sürüsü yakalayıp at çek yapanlar istemezler oraya başkalarının dolmasını. Bu da onun gibi. Hatta bir tane çocuğa şeyi kapattırmışlardı ya. Çocuk canlı yayın açmış. Instagram'dan zannediyorum canlı yayın açmış. İşte arkadaşlar çok fazla balık yakalıyoruz burada. Çok şükür işte bugün rızkımız bol. Kovaları dolduruyoruz. Sardalya sürüsü var falan diye. Adamız tekme tokat turşusu yaptı. Attılar oradan adamı. Burada burayı niye gösteriyorsun diye. Çünkü herkes dolacak ya oraya. Herkes rızkını yer ya. Ne alakası var? Sen vatandaş olarak orada balık tutma hakkın varsa herkesin var. Göstermesin etrafı diye çocuğu tokatlamışlardı. Hatırlıyorum, haberlere çıkmıştı. Bir onu unutmam. Bir de Çin'e şey, neydi, hangi balıktı o ya? Ne umdum, ne buldum. Çuprayla adam dövmüşlerdi pazarda. Adama çuprayla vurmuşlardı. 3-4 balıkçı böyle ortalarını almışlar. Çupraları kuyruklarından tutmuş, adama vuruyorlar. Muhtemelen o dayağı hiç unutmasın diye, anladın mı? Karaköy mis demiş. Hangi Karaköy burası ya? Allah Allah. İstanbul Devlet Tiyatrosu logosu olduğuna göre İstanbul. Evet, İstanbul Karaköy. Doğru. Bayburt Karaköy olacak hali yok.

0: sabah mevzusunu erken vereceğim. Bugün dünün hırsını bir çıkartalım şöyle. Şimdi bir yol bul, beni baştan doğur. Allah'ım hiç bitmesin diyorsan ne yapıyorsundur o anda? Anılardan bir yangın başlatıp peşin. Allah'ım ne olur hiç bitmesin şu an diyorsan ne yapıyorsundur? Merak ediyorum niye herkes gülüyor anlamadım. Hanımefendiler niye güldünüz ayıplı sanırsın? Bak genel anlamda söylemiyorum, bak bekarlık hayır uzun vadeli, o an hiç bitmesin diyorsan ne yapıyorsundur? Devam hiç bitmesin şöyle böyle devam etsin dediğin an ne, hangi ansa hiç bitmesin dersin burada. 0544-886-1886. Bak çok müthiş bir cevap geldi. Para sayıyorumdur demiş. Eşimin dırdırı yokken Kocaeli spor maçını izliyorumdur. Allah'ım şu an hiç bitmesin dediğin hangi an olabilir senin için? Ne yapıyorsundur o zaman? Söyle bakalım nasıl cevaplar gelecek? Galatasaraylı Yaman'a selamlarımı göndereyim buradan. Aferin, güzel takım tutuyorsun kardeşim. İstanbul FM Emre Mutlu'nun programı hiç bitmesin. Ya. Ya. Et yiyorumdur demiş. Kıyamam ya. Kıyamam vallahi billahi. Evet konumuz bu. Allah'ım şu an hiç bitmesin diyorsan. Ki muhtemelen hayatında dediğin anlar vardır. Hangi anı yaşıyorsundur? Hiç bitmesin dediğin an hangi an olabilir? Kıyıcı kitle geldi. Beyler daha sakin, beyler tamam. Tamam konu birazdan geçecek, biraz daha sakin. Şey alo. Sahil kenarında kimse yokken sahile inip yüzüyorumdur demiş. Çok güzel. Maaş alıyorumdur demiş. Tatildeyimdir. Yıllık izindeyimdir. Allah'ım keşke şu an hiç bitmese dediğin an hangi an olabilir? Bize yaz bakalım. 0544-886-1886 0544-886-1886 O an hiç bitmesin. O an hangi an? Yazın berber süreci olduktan sonra kafanın soğuk suyuna yıkanması hiç bitmesin. Mantıklı. Benim de o kafaya tonik sürüp fıtı fıtı fıtı fıtı fıtı yapıyor ya iki eliyle. O an evet hiç bitmesin. Hiç bitmemesi gereken anlardan bir tanesi bence kafanın toniklendiği an. Hele yazın bir de dışarıya kapının önüne çıkıyorsun ya. Bir de rüzgar eserse böyle. Abi yazsam okuyamazsın demiş. Ya dinleyiciyi okuyamam da kendim okurum. Yaz bakalım neymiş. Acaba neymiş? Günaydın, dün akşam annemlerdeydim. TV bozulmuş, açamadık. Tabii böyle olunca da bayağı sohbet ettik. Bir an dedim ki bu akşam bitmese hiç. Bir de abim Onur yanımızda olsaydı çok isterdim çok demiş. Ben o anı yaşadığımı defalarca hatırlıyorum. Dünyanın en güzel anlarından birisi. Bizim küçüklüğümüzde annem, babam, ben, kız kardeşim aynı evde otururken elektrik kesintileri çok sık olurdu. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yani İstanbul'da o dönemde Yani 10-15 yaşlarındayken çok fazla elektrik kesintisi olurdu. Bazen 2 gün gelmezdi.
1: Alışverişleriniz banka
0: hemen geliyorum.
1: Kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

arabanın benzini fullendiği an. Evet Allah'ım hiç bitmesin diyorsun ama bitiyor. 3000 fulle ya, 3000 ya, 300 liraya Antalya'ya gidip geliyordum yemin ediyorum ya. Şurada birkaç sene önce bu ben... Yani mantık olarak şöyle, ya yanlış anlamayın beni, ben kendi gelirimden bahsediyorum. Ya sadece kira ve yakıt masrafına çalışıyorum şu anda. Yani samimiyetimle söylüyorum bunu, hani evet yani tercih edilebilir, çok daha da uygun kiralı bir yerde oturabilirsin ama işte burada oturuyorum ve alışmışım 10 yıldır aynı yerde. Yakıtın bu hale geleceğini bilmiyorsun ama yapılan zam oranları belli, şirketlerin maddi durumları belli. Öyle bir hale geldik ki hala ekonomi iyi diyen, benim hiçbir sorunum yok diyenler var mutlaka ama nasıl yaşadıklarını inanın kimse bilmiyor. Bilim bile açıklayamıyor.

Yani ekonominin düzelmeye başladığını iddia eden yani insanlar aynı gün mesela başka bir haber çıkıyor işte. Gaziantep işte Şahinbey'de barak adam bozma yerin kirası 25 bin lira falan diye haberler çıkıyor. Bu insanlar nerede oturuyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Neyle besleniyorlar? Yani nasıl masrafları oluyor? Bilemiyorum. Biz halktan kopmuş insanlar da değiliz. Benim babam esnaf, annem namazında niyazında insan, yani halkın içinde yaşayan bir insanım. Hani şey gibi de düşünmeyin sakın, işte film yapıyor, oynuyor, radyoculuk yapıyor, bilmem ne. Ne kadar gelirse o kadar gidiyor, tamam, ama artık gelen gidene yetişemiyor. Yani o haldeyiz. Çıkıp çıkıp açıklamalar yapıp duruyorlar yetkililer. İzliyorsun, dinliyorsun, ağzın açık kalıyor ya. Hele ki sokak röportajlarında ekonomiden şikayet edenlerin üstüne yürüyen tipler var ya böyle. 3-5 kişi bir araya gelince böyle ağa kesiliyorlar hani. Ya bir vatandaşın ekonominin zorluğundan bahsetme hakkı olmayacak mı bir memlekette? Böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Hemen diyorlar ki siyaset. Ya ne siyaseti yapıyorum kardeşim? Siyaseti yapması gerekenler yapabiliyorsa yapsın yani. Ne kadar yapabilen varsa sen ona oy ver. Bana ne yani? Ben sadece doğalgaz faturasını ödeyemeyen vatandaşın derdini dinleyince dertleniyorum onunla beraber aynı memlekette yaşadığım için. Finalde bir iki tane tip beliriyor böyle. Diyor ki millet kışkırtmaya geliyorsunuz. Ya milleti niye kışkırtalım? İnsanlar sesini nerede duyuracak abi? Meclise mi giriveriyor insanlar? Veya ne bileyim bir en yetkilisinden en düşük seviyesindeki memuruna kadar herkes çalışıyor. Dert dinleme diye bir şey yok ki. Gidip anlatıyorsun. Konuşuyorsun, bir şeyler oluyor ama herhangi bir çözüm. Adam yarım kilo peynirin üstüne 450 liradan indirim yapmış, 380 liraya düştü. Yarım kilo, yani demek kilosu 700 lira. Ve bir kilo peynir 4 kişilik bir ailede kaç gün gidebilir, kaç kahvaltı gidebilir, sen hesap et. Bir de bu vatandaş 25 bin liraya çalışıyorsa, yani olaya bakar mısın? Herkes yaşadığı maddi zorluğu paylaşabilmeli yani. Hemen görüyorum sokak röportajlarında 4-5 tane böyle bir tipleme hemen geliyor. Ne diyorsunuz siz? Siz ne anlıyorsunuz? Burada röportaj yaptırmayız size. Sanki dersin ki uyuşturucu satıyorlar sokakta. Saçma sapan. Ben kendi adıma hiçbir partiden değilim. Siyasetten nefret ediyorum. Hiçbir partiye yakın da değilim.

sadece ben bir vatandaş olarak ekonomik zorluk çekiyorsam ve bunu da söyleyemiyorsam, bunu da dile getiremiyorsam, bunun adı dünyadaki cehennemdir, başka hiçbir şey değildir. Bir de onlar adına böyle iki kelam ettiğinde bile böyle seni sosyal medyadan, işte dinleyenden, bir şeyden, bir yerden, WhatsApp'tan böyle tehditvari konuşuyorlar seninle de, böyle bak çok konuşuyorsun falan. Sanki ne konuşuyorsak. Memleketle alakalı kederlenme hakkını bile elinden alacaklar neredeyse. O yüzden ekonomi diyen, iyi diyen iyi ekonomisini yaşasın. Ben sadece memleketimin daha iyi bir ekonomisinin, daha iyi geçinen insanların olmasını isterim. Bak adam diyor ki maaşımı çektiğim saniye Allah'ın bitmesin an. O an değil, maaş da bitiyor çünkü yani. Hani yapabilecek bir şey yok bununla alakalı.

Allah'ım bu an hiç bitmesin dediğin an hangi an? Genel hayattan bahsetmiyoruz. An olarak hangi an senin için? O anın bitmesini istemiyorum dediğin an hangi an? Yaz bakalım sen de fikrini. İki çocuğumun iki yanından öperek beni bisküvi arası lokum gibi ezdiği an hiç bitmesin dediğim andır demiş, harika. Sabah 7 ile 10 arası demiş kardeşlerin güzeli be. ...17.000 TL para veriyorum kuaföre ama bizde hiç kafa masajı tonik monik yapmıyorlar demiş. Benim aram iyi kuaförle. Ölen sevdiklerimi rüyamda gördüğümde demiş. Tam uyanacaksam hayır bitmesin dediğim olmuştur. Aklıma kötü şeyler geliyor. Kötü şeyler mi? Kötü mü diyorsun? Kaşınıyorsun. Günaydın, her şey dahil tatilimde. Yangel Yat Osman durumum hiç bitmesin demiş. Yangel Yat Osman mı? O nasıl şezlongda yatış mı o? Şezlong yatış pozisyonu.

Abi arabayı yıkarsın, karşısına geçersin, tertemiz izlersin ya demiş hakikaten ha. Hakikaten bak bunu düşündüğün zaman ben de şu anda bir, hele bir de yaz günüyse böyle. Hele bir de bir yere gideceksen falan değil mi? Araba böyle gıcız gıcız üf. Secdeye vardığın zamanki haz demiş hiç bitmesin. Allah kabul etsin. Kumpir yerken demiş. İnşallah. Villamda oturup deniz manzaralı balkonunda Emre Mutlu'yu dinlerken kahvemi yudumlamak, arada da kitap okumak demiş. Bu gerçek mi yoksa hani öyle bir şey olsa hiç bitmesin derdim anlamında mı? Kardelen'in gözlerine bakıyorumdur demiş. Üf. İnşallah Kardelen duyuyordur. Boşa gitmez bu atak.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramilere, Küçükçekmece, Bahçelievler, Merter, aksiyonda Topkapı, Zeytinburnu yoğun devam etmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastalok meydanı yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar. Acıbadem'den başlayan yoğunluksa birinci köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

saate girdik. Cevaplarınız birlikte epey, onları şimdi okuyacağım. Ama hemen sabah mevzunu şöyle bir daha bir hatırlatalım. Ne sorduk? Sabah mevzumuzda ne var? Hiç bitmesin dediğin o an. An bak, buradaki kilit. Kelime an. Bitmesin dediğin o an hangi an? Yaz bakalım sen de. Metin yazmış müdürümün yanındayken. Şu an yediğim yarım ekmek arası kavurma hiç bitmesin demiş çünkü çok güzel. Afiyet olsun be. Torunumu mıncıkladığım an. Harika be.

Otelde tavandaki aynadan kendimi gördüğüm an. Tavandaki aynadan kendini gördüğün an hiç bitmesin. Kaç zamandır gönüllüyüm. Bilmiyoruz ki, yaşamadık ki, nereden bilmek. Sana adadım ben artık gerçek. Tavandaki ayna. Sen mutlu ol yeter. Biz en fazla gardırobun üstündeki aynadan kendimizi.

Açık büfe kahvaltı. Asla bitmesin demiş. Hanıma veya çocuklara sırtımı kaşıtıyorum. Üff.

0: Dilbar'ı alırken 800 milyon doların transferi için attığım imza. Beni al gönlüne yine deli gibi yor. Ve getiren kamyonet.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Chesper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Chesper Pet E10.

0: Gir, çekilişe katıl.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.

Fırından çıkalı 20 dakika olmuş. Yani hafif ılışmış. İzmir bombayı dişlerimle patlattığım ilk an demiş. Ne kadar güzel detay vermiş. Ben orada kaybolam. Sevgilimle olduğum her an hiç bitmesin demiş. Pamuğun göğsümde mırıldadığı her an demiş. Hiç bitmesin, pamuğun da resmini atmış. Pamuk biraz sinirli mi bugün? Dokunmakta zor gelir, uzakta kalmaktan. Bak yorgun düştün, her gün ayrı yerden isabet. Sevdiğim bir bebek, şimdi 9 yaşında, uzaktan seviyorum onu demiş. Zeynep Azra, selamlar. Dıkça kaybolan arzulardan. Günaydın Emre, hesabına para girişi oldu demiş. Yabancı... Bu SMS'in geldiği an hiç bitmesin. Siz kaçıncı gün, kaçıncı sahte sonbahar. Asıldılar yerin bir baş... İki tane bıdığın fotoğrafı geldi. Kedisinin resmini atmış, onunla geçirdiği her an hiç bitmesin. TV karşısında koltukta uyuduğum an demiş. Evet ya. Göcek'te yaptığım tekne turu, o anlar hiç bitmesin. Telli oğulları ile sefer oğullarının karşılaştığı an demiş. Günaydınlar. Kaçıncı aldanış. Günaydın Emre. Günaydın abi demiş. Eşim bir haftalığına annesine tatile gidiyor, annesine kalmaya gidiyorum dedi ya demiş. O an hiç bitmesin. Kedi hırıltısı tedavi edici bir frekansmış demiş. Hücreleri yeniliyormuş. Sanırım 252 MHz. Bunu da bilme be abi ya. Ya Mustafa abi nereden emekli oldu? Her şeyi araştırıyor araştırıyor. Bir gün var ya, hard diski yakacak, her şeyi mi bilir bir adam ya? Ve her şeyi doğru biliyor yani. Sonradan teyit ediyorum, bakıyorum acaba doğru mu diye, benim de ilgimi çeken konularda yanılmıyor. Uzun yolda almış olduğum yakıt, o an hiç bitmesin. Eşim bana haklısın bu konuda, ben hak ediyorsun dediği an bir gün yaşanırsa hiç bitmesin inşallah. Çok anlayamadım mesajı ama yine müthiş bir Türkçe ile yazılmış. Noktasına virgülüne kadar bir edebiyat eseri gibi olan. Düğünümün olduğu gün hiç bitmesin demiş. Emin misin bundan sonra vazgeçebilirsin bak. Her şey anlamında hani. Düğün bitse de artık. Kalabalık dağılsa biz de ayaklarımızı uzatıp şöyle bir akşama kadar koşuşturduk gibi hani.

Çocuklarımı öpüp kokladığım an hiç bitmesin demiş. Fenerbahçe artık şampiyon olsun ve o an hiç bitmesin. ...0544-886-1886. Yaşadığın bir an vardır ve dersin ya, ya hiç bitmese şu an var ya. Hangi an o? Fethiye'de yamaç paraşütü yaptım yıllar önce demiş. Korkumdan bir daha tekrar edemedim ama havadan süzülmeye başladığımız o anın hiç bitmemesini isterdim demiş. Bir daha yap o zaman, Allah Allah. Gerçi 150 euro falan istiyorlardır şu anda herhalde.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklamlar.
4: Garanti BBVA.
5: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
6: DTS uğraşır.
5: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
6: DTS ile ödenir.
5: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
6: DTS kovalar.
5: Güzel de ne bu ya DTS?
6: Dinleyelim.
7: DTS yani doğrudan tahsil.

0: güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Show devam ediyor.
3: Burası İstanbul efendim. İstanbul. Dinlemeye devam et. İş stresin azalsın.

Bu şarkıyı günde bir kere dinlemek lazım insanlık için demiş. Barış Manço'nun az önceki en sevdiğim şarkılarından Kazma gerçekten hakikaten oturup kendinden o kadar emin. Düşünülmüş sözler. Allah rahmet eylesin bir kere daha. Şu an hiç bitmesin, annemle kahvaltı yapıyorum demiş. Allah annenize uzun ömürler versin, afiyet olsun.

0: Kardeşim
1: cidden demiş, kızımın bile dikkatini çekmiş. Bizim pamuk sadece bana geldiğinde hırıldıyor demiş ve kediden sonra herkes bana çok iyi geldiğini iddia ediyor, özellikle ailem. Kıra kıra sen de farkındasındır sana iyi gelip gelmediğin canım. Gecelere bileniyor, eviriyor, çeviriyor bir gün. Doğru mu? Bitmiyor şimdi. Ne sözüne inanırım. Düdüklünün kapağını açtığımdaki burnuma gelen kemikli nohut kokusu demiş. O an hiç bitmesin. Bak şu an sana bir hak verdim, anlatamam. O kemikli nohut var ya. Kendinden o kadar eminine güvenmem uyum. Bir de ben önceki hayatımda nasıl bir kemirgendiysem aslan burcuyum diye midir? Burçlara inanmam ama. Bana böyle löpet ver, sevmiyorum. Ben kemik böyle... Sıyırmayı seviyorum vallahi billahi ya. Kemik bana 10 ton kemik ver, ben onu bitiririm yavaş yavaş. Temmuz'da düğünü varmış kardeşimin. Allah mutlu mesut etsin. Allah nice güzel ömürler. Beraber bir yastıkla kocamayı nasip etsin. Ben gelirim diye söz veremem ama tabii nazik davetin için teşekkür ederim kardeşim.

ile uyuduğum hiçbir an bitmesin demiş. Teşekkürler. Bu da Jack Russell kırmızı galiba. Gördüğüm kadarıyla.

türlü ama bir hayvana yani kırma demek de sadece cinsine yakın, hangi cinse yakın olduğunu tarif etmek anlamına geliyor. Hepsi hayvan, kırma diye bir şey normalde hani yok yani, ırkın kırılması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bu dünyadaki hiçbir insan için de, yani hiçbir safkan insan dünyada olmadığı bilimsel bir gerçek şu anda. Hayvanlar arasında da böyle bir ayrım yok ama tür olarak hani cinsiyet özellikleri bakımından almışsa birazcık hareketli bir hayvana benziyordur. Kuzu kaburgadan bir tencere keşkeş mi? Keşkek mi abi o? İyi gider, gelince söz yapacağım. Üf. Yap da yiyemiyoruz ki abi. Etin bu kadar kıymetleneceğini bilemezdik demiş, evet. Hakikaten öyle ama yani. Ben de kemirgenim abi. Kemikli et, kılçıklı balık tabii ki de herhalde demiş kemikli nohut. Yeme de yanında yat. Anam bana soraydı, nohutu normal mi yapayım, gemuklu mu? Derdim ona ki gemuklu yap, gemuklu. Ay o bir de var ya, o düdüklü de o kemik suyunu iyice salar nohuta. Nohutun bütün hücrelerine, bütün suyuna bulaşır o su, böyle var ya, üf. Şimdi bir tane vejetaryen yazar. Komik mi bu? Komik değil ama lezzetli, bak ben sana saygı duyuyorum, sen de bana duy.

Neymiş bu bakayım? Abi bir şey söyleyeceğim. Muhtemelen sen kemikli nohut bu ama salçalı sudan başka bir şey gözükmüyor. Eski bir fotoğraftır belki, şu anda sanmıyorum bu saatte kemikli nohut yaptığını ama eğer öyleyse şöyle bir tencereden az bir çıkart da kemiği göreyim bari, bir yutkunayım şurada. Şu anda sadece düdüklerin üstündeki bir iki nohut gözüküyor yani, kemik. Ya da zeytinyağlı mı nohut gözüküyor. Ya da şey mi demeyecek, kemiği kim kaybetti biz bulalım. Vallahi şeytan diyor, eve dönerken git kemik al kaynat. İyice kaynasın böyle lime lime, ondan sonra tuzla güzelce böyle bir zeytinyağla marine et, at air fryer'a. Çatır çatır bir pişir şöyle, çıtırdasın dışı böyle. Yüzüne güle. Altı sulu sulu kalsın.

Ekrana ekmek banarsın, doğru. Bu da şekerli nohut demiş. Leblebi, evet, nohutla akraba olduğu için. Aynen öyle.

Emre etli kemik al demiş. Bir güzel yıka etrafını tuzlu, bir şey su koy demiş düdüklüye. Bir şey su koy, yani ona sen karar ver. Bir tencere mi, bir bardak mı? 2 saatten fazla demiş, 2 saat kadar pişir demiş kısık ateşte. Kuyu kebabı gibi oluyor gerçekten. Bak bu da güzel bir taktik ama benim düdüklüm yok. Bak şu anda düdüklü yok, etli kemik yok. Bir tek tuz var bu saydıklarından. Ama imkanları olgunlaştıracağız şartları. Yani en azından düdüklü olmasa bile tencerede kısık ateşte uzun süre kaynatıp ondan sonra air fryer ya da fırın.

Ya dur be abicim demiş. İşe gidiyorum şimdi, öğlende inşaatta nohut yapacağız demiş. Günaydın Emre, kendi adıma konuşuyorum. Evliliğin en güzel yanı benim için kayınpederim hayvancılık yapıyor demiş. Kayınçom kasap, 4 yıldır tezgah nereye açmış baksana. En güzel etleri yiyip içip hiç para vermemek demiş. Eti çok seven biri olarak... Bütün tadımız kaçtı mı bütün dinleyenler şu anda? Ben ne diyorum, niye bu adam Uşak'ta yaşıyor meğer? Meğer varmış bir bildiği.

0: Bakın o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Benim kendi tarifimi söyleyeyim size. Şimdi kemikli eti alıyorsun. Tutup kol bacak değil yani. Kaburga olursa çok daha iyi olur. Güzelce yıkıyorsun, tuzla ovuyorsun. Güzelce tencereye koyuyorsun. 2 saat, 3 saat artık anlarsın onu, köpüğünü ata ata dışarıya. Güzelce pişiriyorsun yani, o anlarsın ondan, böyle bir ucundan böyle dişin ucuyla böyle bir ısır, evde kimse yok görmüyorken, mutfakta kimse yokken. Biraz olmuş gibiyse yani, et artık yumuşamaya başlamışsa, çıkartıyorsun güzel böyle zeytinyağı. Efendime söyleyeyim, olmazsa olmaz kimyon. Birazcık salça, birazcık sarımsak tozu, granül sarımsak kullanabilirsin. Güzelce bunu böyle bir yediriyorsun. Soğuduktan sonra böyle bir yarım saat, bir saat bekletebilirsin o marinenin içinde. Ondan sonra fırına alıyorsun güzelce. Son çıkarmadan önce ufak bir tereyağı dokunuşu olacak ama o kolay bir şey değil. Tereyağını fırçayla sürmen lazım.
1: En güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
0: Sebebi de şu, eğer fırçayla yani üzerine tane olarak koyabileceğin bir yer yok ya. Mecburen birazcık erittiğin tereyağını üzerine fırçayla sürüyorsun. Bir 10 dakikada öyle pişiyor. Cozur cozur çıkıyor. Ama hanımefendinin anlattığı gibi düdüklünüz varsa o da güzel bir tercih olabilir. Ama birazcık hafiften böyle minik bir salça ve kimyon dokunuşu gerekiyor. Karabiber falan. Emre Mutlu şu anda aşeriyor. Yemiş kadar olduk. Sağlık. Ya eğer yaptığın işi severek yapıyorsan ve özeniyorsan kötü yemek olmaz ya. Özensiz yemek olur paldır küldür ama ev hanımları da bıkmışlar. Annemle konuşuyorum telefonda, diyor ki bugün ne yemek yapacağımı şaşırdım. Ya 45 senedir yemek yapıyor annem yani. Belki 50-55 senedir hatta yani. Evlenmezden önceden beri. Ne yapacağını tabii ki şaşırır insan yani. Biz böyle ara sıra şov yapmak için girdiğimiz için ben MasterChef triplerine giriyorum böyle. Top karabiber mantıklı. Ama asla kekik olmaz. Kekik kendi damak zevkine göre piştikten sonra. Çünkü kekik çok kolay yanar ve yandı mı acıtır o eti. Hiç gerek yok. Abi çırağın kolunu kemiriyorum şu an demiş. Bırak çırağın kolunu be. Hatta başka bir detay daha vereyim. Canınız çok sıkılacak ama. O tepsinin dibine biriken yağ var ya. Sıcak sıcak böyle. Bir de sıcak ekmek bulursan ona böyle bir bandırıyorsun. Üstüne soğanın tam ortasından böyle bir en böyle canlı böyle kütür kütür olan yerinden bir iki parça da soğan koyuyorsun. Birazcık da üstüne tuz ekiyorsun, öyle ağzına bir atıyorsun. Allah'ım sana geliyorum demiş. Yeter, direksiyon başındayız. Tabi tabi o etin aroması, o kalan damlayan yağlarla beraber o baharatlı maharatlı püf. Reklam geliyorum.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.
5: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
6: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
5: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
7: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun. Pilot Garaj
8: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
9: Oto Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Eti kim kaybetti de biz bulalım demiş. Zaten ben et değil kemik tarif ettim. Dikkat ettiysen. Tavuk tarifiniz var mı demiş. Abi bir de tavuk tarifi yazsana.
1: Açılmışlar geliyor düğmeler. Çözülür
0: bu. Yazmayayım anlatayım belki işe yarar. Mesela bu mangal soslu tavuk diye sağda solda tripleri o mangal sos değil çok basit. Benim babam aktar olduğu için benim baharatlara ulaşma şansım ve ilişkim çok daha iyi. Bak bir tane sana hızlı hızlı anlatayım. Mesela hangi göğüs hariç yalnız göğüs. Aşkdan. Benlik değil hocam. Ben göğüs etinden yapılan tavuk benim hoşuma gitmiyor. O nimettir bir lafım yok ama. Kanatta ya da pirzolada deneyebilirsin tavuk pirzolada. Hele tavuk kalçada yaparsan bunu but baget olur hiç fark etmez. Göğüste olmaz ama bak bunu not et bir kenara tane tane anlatayım sana. Bir su bardağı yoğurt koyacaksın bir kabın içine. Bahsettiğim aşağı yukarı yarım kilo şey için geçerli. Çarp 2 ile 3 ile kaç ne kadar yapacaksan 1 kilo yapacaksan ona göre 2 katını hesapla bütün malzemenin. Bir su bardağı yoğurdu koydun mu abicim? Ablacım hanımefendicim. Üstüne bir yemek kaşığı pul biberi çaktın mı? Arkasına bir tatlı kaşığı tuzu da koydun mu? Tuzlayacaksın sonra yine ama bir tatlı kaşığı kekik. Bir çay kaşığı karabiber koy üstüne. Bir tatlı kaşığı kimyon bak bu çok önemli. Kimyonun girdiği yer düğün dernek bayram olur. Ve sırlardan birisi bunu çok insan bilmez. Nane koyacaksın bir de. Bir tatlı kaşığı nane koy. Fazla koyma abartma. Olmaz. Bir tatlı kaşığı köri. Mutlaka şart. 4-5 diş de sarımsak. Bir yemek kaşığı da biber salçası da koyabilirsin. Domates salçası da koyabilirsin. Biber salçası bir tık daha keyif verir işin içine. Kafana göre zeytinyağı koyabilirsin içine. Sıvı yağ da koyabilirsin ama zeytinyağı daha mantıklı. O da işte yarım çay bardağından biraz daha fazla. Güzelce bir karıştırıyorsun onu. Güzelce bir karıştırıyorsun. O böyle turuncu bir renk alacak. Kırmızı toz biber koyabilirsin. Pul biber koyabilirsin acı seviyorsan. Onu birazcık böyle güzelce karıştırdıktan sonra atıyorsun üstüne kanatları. Ya da pirzolayı ya da dediğim gibi efsane tavuk kalçada olur bu. Efsane olur. Güzelce karıştırıyorsun. Güzelce bulanıyor her tarafına. Eğer ki şov işi ben şova dönüştürmek istiyorum diyorsan tavukların görselini çok bozmadan çatalla böyle delikler aç üstüne ki o sos içine de işlesin. Tamam mı yani? İçine böyle işlesin diye birazcık böyle delikler açabilirsin. Açmasan da sıkıntı yok. Ama içi de renklensin istiyorsan. Arkasından güzelce streç filme kapatıyorsun o kabı. Kaldırıyorsun dolaba. Bak ne kadar beklerse o kadar artacak lezzeti. Minimum, minimum. Benim tavsiyem 2 saat. Sonra eğer fırında ya da air fryer'da pişireceksen böyle yüksek ateşte hara hara hara gerek yok. Bu arada bunu tavada da yapabilirsin sorun değil. Ama mesela air fryer'da yapacaksan şöyle bir en az 120-130 derecelerde yani düşük ısı denilebilecek dereceler bunlar. Böyle bir 10 dakika böyle içli içli bir pişmesini sağla. Çünkü delikte açtın ya arkasından yapıştır 180'e al 15 dakikaya. Son finali söylüyorum bunu herkes söylemez. Bunu herkes söylemez. Alıyorsun fırçayı. Bala batırıyorsun bala. Üzerlerine bal sürüyorsun böyle tamam mı? Ama böyle boldan bol değil yani böyle bir kat geçeceksin yani. Sadece bal. 5 dakikada öyle pişiriyorsun. Bak o derisinin çıtırtısını duyacaksın. İçinin yumuşaklığını, sululuğunu hissedeceksin. Deneyenler yazsınlar. Ben de acaba bir yemek kanalımı açsam YouTube'da ya. Hey yavrum hey. Bir saniye arkadaşlar. Mehmet Yalçınkaya arıyor MasterChef'ten. Çıkışta seninle görüşeceğiz diyor. Onlar ne yapsın? Onlar taş mı yesin? Biz de her şeyi yapmayalım yani.

şimdi Danilo yazar. Emre niye giriyorsun bu işlere sen be? Bırak biz yapalım tavuğu da eti de. Yani o yüzden özenerek yaptığın zaman her şey güzel olur. Ispanak bile, hatta kapuska bile, anlattık ya bunları da. Nohutu yanımda taşıyorum demiş, yolda açlığı bastırıyor. Yine bir leblebi. Onu bunu bırak da karnımızı acıktırdın, şu pikniğe ne zaman gidiyoruz demiş. Tavuğu almaya para kalmadı, baharatlara gitti bütün para. Yok be, küçücük küçücük bunlardan birazcık alsan. 50 porsiyon yaparsın bundan yani. Küçücük küçücük koyuyorsun, birer çay kaşığı, birer yemek kaşığı, öyle bol bol değil ki bunlar. Ama bal dokunuşuyla iş zirveye taşınıyor, onu size söyleyeyim. Çünkü bal böyle hem birazcık tat veriyor hem yanıyor.

0: Balıkçı Emre'ye söyleyelim, hafta sonu kalamara ayarlasın demiş. Konu kalamara nereden geldi? Bak en benim yumuşak karnım ya. Kalamar deyince akan sular duruyor ya. Göğüs dediğin gibi saman gibi demiş. Kanat tek geçerim. Ben kanat ve şey abi işte o. But ızgara derler ya, kalça aslında. Kemiksiz satıyorlar onu. Zaten en pahalısı da o şu anda. 600 liraya çıkmış kilosu. Yani göğüs gerçekten sporcular için çok faydalı protein kaynağı ama yağsız olduğu için tavuğun göğsü çok yavan yani. Hatta göğüsten döner yapan yerleri bile yani anlayabiliyorsun. Adam bizimki göğüs eti diyor. Adamın sattığı döner belli. Öbürü de özellikle bilerek yazıyor işte, buttan diyor mesela. O değişebiliyor. Evet, Emre Mutlu ile vegan show. Vejeteryan show sabah. Ne 200 liraymış ya? Ha, oralarda kanat 200 lira. Belçika'da. 200 euro değil ama, değil mi? Tabii tabii, butla yapacaksın. Mutlak butlan demiş. Doğrusu da bu. Mutlak butlanmamız lazım yani, o butsuz olmaz. 200 TL'ye tekamül ediyor oradaki para birimiyle. Bak şimdi bak, yengeyle konuşmuş bir arkadaşımız. Demiş ki akşama fırında kanat yiyeceğim demiş. Tarifi şimdiden veriyorum. Bak yemin ediyorum, benim verdiğim tarifi gitmiş yengeye atmış ya. Kral, benim verdiğimi söyleme bari de. Benim gizli tarifim bu de. Sakın söyleme, birazcık puan topla şöyle, hazır tarife sen koy yani. Vallahi razıyım bak, telif melif istemeyeceğim senden. Aynısını birebir set. Bak ses kaydı almadıysa bilmiyorum, o kadar yavaş anlatmadım. Nasıl sekmeden hepsini aldın ya? Vallahi bilirsin, helal olsun. Bala kadar yazmış ya. Sarımsağı iki diş değil ama dört diş olarak düzelt. 4-5 diş. Sen sarımsak sevmiyorsun diye belki öyle yazdın ama zaten yarısı uçuyor. Sarımsak çok sıvılı, içinde çok su olan bir madde ya. Tam içine geçmesi için şey de olabilir. Sarımsak granül, sarımsak tozu da olabilir yani. Bunu mutlaka bir dene bakalım. Yarın bana yaz. Fotoğrafını da istiyorum hatta. Bakayım nasıl olacak. Üzerine biraz böyle yanana kadar ama balı böyle bol sürmeyeceksin. Az az süreceksin. Fırçayla tamam. Git şimdi bu bilgiyi sat yengeye.
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Haliç Çağlayan, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Şirinevler, Sefaköy etkili devam etmekte. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, TEM'de Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptırap daltıralı baskı vurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bul.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.

0: Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım.

0: gücüne güven.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

30 yıllık ruh demiş. Kime demiş buna? Ben küçükken poğaçaları pekmezli yumurta sürerdim demiş. Annem pastane poğaçasının sırrını çözdüğünü düşünürdü. Pekmez karartıyor ya poğaçanın üstüne. O vardır böyle Karaköy poğaçası. Hocam onun üstüne süreceksin böyle pekmezi. Geçmesini bitmesini beklemediğim anlardan birisi de seni dinliyoruzdur ya da stand-up gösterini izliyoruzdur. Canım benim ya. Emre Vahit'le beraber sana taşınabiliriz demiş. Evi de kiraya verelim. Bitirdin bizi tariflerle. Vazgeçtim evi satıp senin eve ortak olalım demiş. Bir odası yeter bize. Ben bu arada benim komşum sevgili Burcu. Onlara bir şey yaptım. Ayıptır söylemesi böyle bir tavuk yaptım bir akşam. Günlerden bir gün. Ne zaman olduğunu hatırlayamadım şu anda. Gerçekten çok beğenmişlerdi. Şimdi bu tariflerle alakalı da yani bana taşınırsanız... Şimdi bir hesap yapıyorum kaç para aylık gelirim olur. Vahit abinin arabayla arada bir tur atarsam olur benim için sıkıntı yok. Gelsinler gelsinler o ev sana büyük zaten 4+1. Abi farklı bir konu ama Karadeniz usulü bol soğanlı turşu da çok lezzetlidir bilirsin demiş. Karadeniz usulü bol soğanlı turşu. Abi turşunun her şeyi güzel de ben çok turşu sevemedim ya. Bir de çok artık manyak gibi şeyler ya. Muz turşusu falan ya geçen gördüm. Hani erik turşusunu tamam denedim beğendim. Bamya turşusu en sevdiğim turşu bak. Hani hiçbirisiyle kıyaslayamam. Ama yani çok fazla turşu tüketemiyorum. Yani bayılanlar var. Sofraya turşusuz oturmayanlar var ya. Turşu yoksa o sofrayı sofradan saymam diyor mesela. Bir de şunu hiç beceremedim. Bunu size söylemem lazım. Ne olur beni yanlış anlamayın. İçimde uhdedir. Soğanı yumrukla kırma hareketi var ya. O soğan hep düştü yere ya. Nasıl denk gelip foş diye o soğanı yarıyorlar ortadan dörde ben beşe altıya ne bileyim. Nasıl bir o soğan durmuyor masada abi. Elimi kolumu yamulttum kaç kere ya. Arkadaş turşu kavurmadan bahsediyor demiş. Karadeniz'e özel. Evet bak bu çok var. Özellikle kiraz turşusu var. Kiraz kavurması mıydı? Neydi o? Giresunlular bilirler. Kiraz turşusu kavurması mıydı? Hiç cümleyi de düzgün kuramadım. Kiraz kavurması turşusu muydu? Yoksa turşu kavurma kirazı mıydı? Emre bunu kayağından güzel söyleyen yok ama demiş. Evet ama en azından yaşatmak lazım ya bazı eserleri. 231 TL Dubai'de 1 kilo kanat. Abi bak can sıkıyorsun. İncire vurulmuş. Ben de istiyorum tariften. Oho hem radyoyu şimdi aç. Ne çare. Hem tarif iste. Adının bir harfi. Taflan ya da kara yemiş. Ne abi bu? Kızılcık turşusu. Bir

Karadenizler her şeyi iyi bilirler, özellikle fırına vermeyi. Biz bir kuyu gibi. İnce mesaj bu, bu gerçekten böyle mi? Nedir ki boş bir virane? Meyhaneler yetmiyor bu gece bana. Ben sana vuruldum deli tip. Turşu kavurması Giresun demiş. Kiraz turşusu ama, kiraz turşusu muydu? İnşallah vişne değildir ya. Sensiz hayat nedir ki? Bir de size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Merak ediyorum, vişne diye bir şey gerçekten olmayabilir mi? Mesela vişne diye bir şey yok bence. Ya ben hiç vişne satıldığını görmedim. Kirazı çok görüyorum da vişne de buna benziyor. Her yerde litre litre vişne suyu var. Vişne diye bir şey hiç görmedim ya. Emre seni aç karnına mı çalıştırıyorlar? Boşluğa geldi, yazamadım.

0: bir gerçekten versen, tekrardan versen gerçekten iyi olur demiş. Ya sen söylemişsin, sen istemişsin, ben vermez miyim? Tekrardan veriyorum arkadaşlar aynı tarifi. Arkadaşlar efsane kanat sosu diye anlattıkları size hiçbir numarası yok. Tekrardan veriyorum, yavaş yavaş vereceğim. Lütfen not alın. Gidin bu akşam yarım kilo bir kilo kanat alın ya da göğüs hariç tavuğun her yeri olur. Asla tavukları yıkamıyorsunuz. Hemen kabından çıkartıyorsunuz. Bir tabağın üstüne koyuyorsunuz. Tavukları asla yıkamıyoruz. Şimdi efendim yarım kilo tavuğa göre anlatıyorum. Bir kilo yapacaksan ikiyle çarp. Bir su bardağı yoğurdu bir kabın içine koyuyorsun. Arkasından bir yemek kaşığı pul biber. Bir yemek kaşığı pul biber. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz. Sonradan tekrar tuzlamamız gerekebilir. Pişerkenki tuzun etkisinden dolayı, kimyasal bir reaksiyondan dolayı bu tuz gerekiyor. Bir tatlı kaşığı tuz da koydun mu, tekrar alıyorum bak. Yoğurdu koydun, pul biberi koydun, şimdi de tuz ekledik. Arkasından bir tatlı kaşığı kekik. Top kekik olmaz, normal kuru kurutulmuş kekik olması lazım. Bir çay kaşığı karabiber. Arkasından en önemli püf noktalarından birisi bir tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı kimyonu da koydun. Üzerine bir dokunuş daha var. Bir tatlı kaşığı nane. Kimyonu da ekledikten sonra hepsi birer tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı da naneyi de ekledik. Sonra üzerine senin damak tadına, lezzetine göre istersen birazcık arttırabilirsin ama bence normal olan bir tatlı kaşığı köri. Onu da toz kıvamında. Köri sos da kullanabilirsin ama çok tavsiye etmiyorum. 4-5-6 diş, ne kadar lezzet seviyorsan, sarımsak. Onları da ister rendeledin, ister o sıkma şeyleri var ki kerpeten gibi. Oradan geçirdin falan vesaire. Bir yemek kaşığı tercihen biber salçası yoksa domates salçası olabilir. Ama biber salçası daha lezzetli hale getirecektir. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Ama ben zeytinyağı da kullanıyorum ara sıra. Arkasından güzelce karıştırıyoruz. İyice kıvamını buluyor. Turuncu bir renk alacak böyle. İstersen dediğim gibi bunun üzerine toz biber, toz kırmızı biber pardon. Renk için onun çok bir numarası yok. Ekleyebilirsin. Her baharatı yarım doz daha arttırabilirsin. Güzelce karıştırdıktan sonra kenara ayırdığın tavukları üzerine atıyorsun. Eldiveninle güzelce bulamaç gibi böyle bir yediriyorsun. Fakat dediğim gibi tavukların üzerine çatalla delik açarsan içlerine de işleyecektir sos. Çünkü en az minimum 2 saat dolapta beklemesi lazım. Arkasından air fryer'da ya da fırında yapacaksan 100-120 derece arasında şöyle bir 10 dakika bir ön pişirme yapıyorsun ki iyice içine çeksin sosları. Arkasından veriyorsun coşkuyu 180-190 derecede 15 ila 20 dakika arasında. İyice pişmeye başladığını anladıktan sonra fırından çekiyorsun ya da air fryer'dan. Aldığın fırçayı ucunu böyle bala batırıp üzerlerine bal sürüyorsun böyle birazcık bal. Ne balı olduğu önemli değil. Anzer balıysa sürme, kilosu 18 bin lira. Standart bal olabilir. Sürdükten sonra kapatıyorsun tekrardan kapağını fırının ya da air fryer'ının. Bir 10 dakikada öyle pişiyor, zaten siyahlaşmaya başlayacak o üst taraftaki bal, yakacak üstünü çünkü birazcık. Ama lezzetli bir yanık olacak. Eğer işi ben şova dökerim dersen tabağı dizdikten sonra üzerine çok azıcık rendelenmiş çedar falan da dökebilirsin ama artık o şey sıyırmaya giriyor kafayı. Normal lezzeti bu ama onu da deneyebilirsin yani. Üzerine kaşar rendeleyebilirsin hiçbir şey yoksa. Ama peynir bazen tavukla çok güzel olmayabiliyor bazı insanlara göre ama standardı budur. Bahsettikleri mangal sosu, bahsettikleri kanat sosu bu efendim. Malzemeleri tam bu şekilde kullanırsan, saydığım şekilde bir kilo yapacaksan da ikiyle çarpacaksın. Her bir dozu. WhatsApp'ta kıyamet kopuyordur. Bu Allah seni davul etsin demiş ya.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: 99.99, Philips OneBlade tıraş makinesi sadece 1449.99. 5 aya varan taksitle mağazalarımızda ve Çetinkaya.com.tr'de. Çetinkaya.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Radyo'nun en büyük adamı desem yeri var. En güzel esnaf Ersin Yüksel. Günaydın yazmış. Sabah sabah birbirimize enginar şov yapıyoruz. Bu adam beni çiğ enginara bir alıştırdı arkadaşlar. Ciddi söylüyorum yani akşama kadar sincap gibi enginar kemiriyor. Bir de şu anda tam mevsimi aman Allah'ım. Sana az önce seni Allah seni davul etsin diyen biri var demiş. İddia ediyorum o kişi Çorumlu demiş. Onların ayrıca yoğunu göreyim burnun düşsün diye de lafları var demiş. Çorumlu musun bana Allah seni davul etsin diyen. Trafikten sinir krizi geçiren bir abimiz vardı. Açız aç. Kardeş ben gece saat 11'den beri çalışıyorum. Şu anda açlıktan karnım sırtıma yapışmış vaziyette. Senin yaptığın ayıp ayıp. Vay ya var ya. Mustafa abi de bu bak Mustafa abi de bu tarifi aldıysa benim Dubai'den zengin dinleyenim var ya teknesi olan. O bile bu tarifi aldıysa bu tarif işe yarıyordur arkadaşlar. Ben size söyleyeyim bak. Onun bilemediği bir tarif var mıdır? Bir adam az önce kaburga yapacağım diyordu yani. Öyle bir mutfak duayeni gerçek bir gurme. O bile demek ki ilgisini çeken bir şey oldu. O bile bu tarifi aldıysa tamamdır. Bu tarif okey. Bal şart mı abim demiş. Bal şart değil bir tanem. Şöyle balı koyarsam birazcık yanık oluyor üzeri. Yani o derisi birazcık yanmış oluyor. Bal kolay yandığı için şeker hemen karamelize olduğu için yakıyor ve hem görüntüsü hem lezzeti birazcık daha böyle bir değişik bir geçiş oluyor ağzında. Ama bence şart. Ama koymazsan da güzel bir tavuk yersin yani emin olabilirsin buna. Kanat tarifinden sonra anlık benim kahvaltı demiş elinde simit. Emin ol yapacağız demiş. Yapanlar iletirlerse seviniriz. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Günaydın Emre Şef'le mi yazışıyoruz, konuşuyoruz demiş. Ben bayıldım bu tariflere. Bu tarifin kokusu burnuma geldi. İsviçre'den yazmış. Vişne ekşi olduğu için yemek için alan azdır. Ama ben çok severim demiş. Ya yemek için alan azdır da satıldığını görmedim ki ben bir yerde vişnenin. Bence arkadaşlar vişne diye bir şey yok. Bak ciddi söylüyorum. Değişik bir karışım elde ettiler. Dediler ki bunun adı ne olsun? Bunun adı vişne olsun ya.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Tarifi yapacak olanlar bir el kaldırsın. Bundan daha dandik tarif görmeyenler de, bu da tarif mi diyenler de,

bana böyle çirkin emojiler atsın. Ne yaptığımın farkında olayım en azından. Sensiz diyor, yaşanmıyor, aşk bu. Meraktayım, merakta hanıma attım demiş. Sen attın da yengeden cevap geldi mi? İletilmedi mi acaba? Yengeye kendini engellettirme böyle tarif mi olur diye. Bak eşini atanlar. Gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca her şeyin aynı kalırsa. Bal hariç sürekli yaptığım tarif bu demiş. Bir de ballısını yap. Yeşil desem yeşil değil, beyaz bir elbise. Mutla deneyeceğim demiş.

Marketin açılmasını bekliyorum. Onda kanat alacağım. Öğlen yemeğim bu demiş. Evet, bal hariç benzerini yapanlar var. Bal hariç yapıyorum demiş Ender. Ama bak bir balla dene. En azından bak bütün hepsine sürme. Fırçayı böyle ufaktan bir daldır. Hatta ucunu böyle bir ıslat fırçanın. Minik böyle bir iki tane bal dokunuşu yap. Onu gör kızardıktan sonra ne demek istediğimi. Tabii ki kanat hastası olarak kanatla yapacağım. Abi Allah aşkına beni uğraştırma, kabiliyetsizim. Gel de beraber yapalım, malzemeler benden demiş. Günaydın abi, Arif beğendi demiş. Arif tarifimi beğendi, Arif'in soyadımı beğendi. Dur yazıyor. Tarifinde çok ince dokunuşlar var. Daha yaratıcı bir şey görmemiştim demiş. Makara mı yapıyor, ne yapıyor bende? Bu arada ciddiyim, kimyonla köri beni ikna etti. Arkadaşlar kimyon özel bir baharat. Yani eti de satar, tavuğu da satar.

Mesela hep merak ederim. Ya kimyonun nasıl bir şey olduğunu. Hep böyle mesela soframıza gelen efendim söyleyeyim, yediğimiz, tükettiğimiz baharatların doğada nasıl olduğuna falan bakarım. Kimyon da böyle değişik, tuhaf bir şey. Normal görüntüsüne baksan sevmezsin. Öğütülmeden önce böyle tırtıl gibi bir şey yani. Aynı şekilde karabiberin de efendim söyleyeyim zerdeçalın da normal ham hallerine böyle bakıyorum, maydanozla akrabalığı var kimyonun. Çok enteresan gelecek sana ama. Doğu Akdeniz ağırlıklı ve Orta Doğu taraflarında bol bol yetişen ama bütün dünyanın kullandığı, Kuzey Afrika'nın da daha sonradan topa girip yetiştiriciliğine başlattığı ve Orta Doğu'da çok fazla yetişmesinin sebebi de Orta Doğu'da çok fazla kebap yeniyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Yetiştirdiği yerler, yetiştirildiği yerler arasında o işte Orta Doğu demiştim ya, İran var, Özbekistan var, Fas var, Mısır var, Tacikistan var, Hindistan var. Sonra Güney Amerika'da da bu işe el atmışlar. Meksika var, Şili var, Brezilya var. Hindistan tabii işin içine girince dünyanın en kalabalık ülkesi. Acayip bir efendime söyleyeyim, popülerite kazanıyor ve her şey yani kimyonla yumurta yap o bile lezzetli olabiliyor. Sen boş zamanlarında babana bir uğra da demiş, sana kimyonun karabiberin seceresini anlatsın. Ya baba senin besleyin bu mesaj atmış oradan ya. Ama sen öyle bir adamsın ki, burada bütün dinleyenlerim dinlerken söyleyeyim, sen kimyonla karabiberin seceresini bana anlatırsın baharatçı olarak da. Radyoculuğu sorsam onun da seceresini anlatırsın yani. Arkadaşlar babam bir değişiktir. Ya şimdi sabah babamdan borç falan istemeyeceğim bu arada. Bu cümlelerimi kimse yanlış anlamasın. Ben daha bilmiyorum dediği bir konu hayatımda duymadım. Bak ben 45 yaşına geleceğim. 44'üm, 45 olacağım artık. 44 yıldır babam yani. Bilmiyorum ya. Ya bilmiyorum dediği bir konu duymadım yani. Muhakkak biliyorsa da köküne kadar biliyordur o konuyu. Ve teyit ettiğinde de dersin ki arkadaş ya bunu nereden biliyorsun ya? Bize böyle örnek veriyordu küçükken, diyordu ki ya mesela atıyorum diyordu, uçağa bir bindin, yanında bir adam oturuyor, Eritreli işte, Eritre ne ya? Sallıyor falan sanıyordum. Sonra bir baktım Eritreli bir adam uçak kaçırmış. Öyle bir yer varmış, benim haberim yok mesela. Bu öğrenme aşkı acayip, bana da onu aşıladı, ben de çok çok araştırırım hakikaten yani. Ha, ilgi alanıyla alakalı birazcık böyle burada bir ayrılabilir, filtreleyebilirsin konuyu ama. Şey gibi düşünüyorum yani, ben mesela atıyorum belgesel hastalığım bana babamdan bulaştı. Ben belgesel seyretmeden, tamam bazen kafanı boşaltmak için YouTube'da saçma sapan abuk subuk böyle yani en azından tebessüm edebileceğin, güleceğin şeyler izliyorsun ama onun dışında genelde bakarım mesela. Adamlar, atıyorum örnek veriyorum, akla hayale gelmeyecek bir yerde bir örümcek türünü 6 sene inceliyorlar böyle. Bilmem kaç mikron kameralar kurarak örümceğin işte yavrulaması, doğası, işte avlanma serüvenleri, işte çiftleşmesi bilmem nesi. Ya diyorsun ki bu bunu niye anlatıyor? Ya niye anlatıyor işte, adam dünyayı öyle tanıyorlar. Herkese her şeyi ulaştırabilmek için. Eşsizdir ne desem. Babamın bir lafı var, diyor ki bir tane solucan türüyle mesleğini tamamlayan profesör var dünyada. Kafayı bozmuş olma yani, onun hayatını çözmek, çözümlemek, incelemek. Adam gidiyor Antarktika'ya bilmem kaç milyon senelik fosilleri böyle araştırıyor, çözüyor, buzlarda yatıyor bilmem ne yapıyor. Eşinden, karısından, çocuğundan, çoluğundan uzak. Allah Allah diyorsun, bu niye böyle, niye oturup su böreği yemek varken... Belgeselcilik başka bir şey, bir de bunu hem tıbbi anlamda hem
akademik anlamda kullanmak, bu kadar çok araştırmak, bu kadar çok bilgiye sahip olmak. Tabii birkaç tık öne geçiriyor yani. Her anlamda. Neden diyorsun ya, bu üniversite bu kadar konuşuluyor işte, dünyanın işte Harvard Üniversitesi, bilmem işte Oxford, bilmem Cambridge, işte ne, Sorbonne. Bir bakıyorsun adamlar bilmem mRNA aşısını ilk bilmem ne yapıp işte oradan ışınlanmayı cartçurt. Allah Allah, bak ben örneğini dahi veremedim şu anda. Ama yani o kadar çok bu çok başka bir kafa. Ben de merak ediyorum nasıl yapıyorlar. Mesela atıyorum bir belgesel kanallarında öyle enteresan bilgiler var ki insanların nelerle uğraştığını şaşırıyorsun ya. Adam dikenli vatostan gitti ya. Ne beard'ı o? Suyun metrelerce altında. Adamın göğsüne vatos iğne yaptı. Onu çekeyim derken adam hakkın rahmetine kavuştu yani. Ama neden? Sadece işte o bilgiyi, o veriyi, o datayı insanlarla paylaşmak için. Ben de öğrenmişim efendime söyleyeyim. Arkadaşlar kimyonun normal hali nasıl biliyor musun? Maydanozgillerden. Gerçi öbürü de diyor ki ağam diyor sana bir sokum yapayım diyor. Bak bunu diyor, bu sokumun arasına diyor birazcık da diyor bir pul biberi, biraz serpiyon. Bizim bu biber entebindir. Steve Irwin, evet doğru doğru, Steve Irwin. Bak bir şey de burada, bir Google'da burada. Mustafa abi. Timsah avcısı, evet o adam o adam.

Adam gitti, milyon dolarları var ya, milyon dolarları var adamın, milyon yani sadece böyle jacuzzi'de otursa 25 kişilik masaj ekibi

büyük para sayma ekibiyle falan böyle hayatının sonuna kadar jacuzzi'den çıkmaz, masajdan ayrılmaz. Adam gitti Mariana Çukuru'na indi ya, James Cameron. Ben daha gencim ya diyor, 54 doğumlu. Tamam çok yaşlı değil ama Kanadalı bir yönetmen yani bu adam. Titanic'i yaptı, Terminator'u yaptı, Avatar'ı yaptı. Çok enteresan bir adam. Gittiği yerin kaç kilometre altına tek başına indi, dünyanın en derin çukuru, denizin altındaki. 2012 miydi, 2013 müydü? Dikey torpil diye bir şey vardı, bilmem ne challenger diyorlardı işte onun adına. Tek başına o denizaltıyla, kendi özel denizaltısı bu da ha. New York Belediyesi falan vermiyor yani. Guam Adası'nın oralarda bir yerde dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru'na indi adam yani. Aşağı indi, geri çıktı. Ben asansöre binerken tribe giriyorum. Acaba kalır mıyız diye. Plazanın içinde adam oradan, oho. Enteresan bir adam yani. E şimdi diyorsun ki bu adamlar niye yapıyorlar bunları? Yani James Cameron oraya indi diye madalya takmıyorlar, tamam da. Adam sonra Avatar yaptı ya. Neler gördü. Neler not aldı. Nelere çalıştı kağıdı kalemi alıp önüne. Rahmetli Sakıp Sabancı derdi. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. İşte o yüzden o adam o solucanı incelerken daha hala da tezini bitiremeden emekli olup ayrılıyor. O yüzden öbür adam kutuplarda o kamerayı kurup 28 saat uyumadan bir tane bir anı yakalayacağım diye saatlerce o flash parmağında bekliyor. Çok enteresan.

Şimdi Ersin abinin dükkana martı girmiş, dükkana dolaşıp çıkmış gitmiş. Bayağı böyle vergi dairesi denetmeni gibi. Size bunu anlatacaktım, uzun zamandır unutup duruyorum, bir arkadaşım anlattı. Arkadaşımın ablası böyle bir şeyde oturuyor, teras kat, ne derler ona? En üst kat ama dubleks böyle. Ondan sonra bir tane de böyle apartmanın koridoruna açılan bir balkon varmış. Oradan bir tane martı girmiş. Onun da kapısında çöp varmış. Martı girmiş, çöpü kurcalıyormuş ama. Rengi bir değişik gelmiş herhalde karanlıktan dolayı, bilmiyorum.

Banyoyu açmış, banyodaki kuru küvetin içine martıyı bırakmış. Neyse, ne yer martı, ne yapalım falan filan, balık almış gitmiş dışarıdan. Balık getirmiş, martı balığı yiyor. Efendime söyleyeyim, bir şey veriyor, yiyor işte, ne bileyim, ona martının yiyebileceği ne varsa, et veriyor, ciğer veriyor falan. Martıyı böyle bir 15 gün falan beslemiş. Martı'da ses seda yok. Acaba ne zaman bu büyüyecek? Ne zaman uçmaya başlayacak? Nasıl bir gelişme olacak falan? Veteriner bir arkadaşı varmış. Demiş ki ya demiş, fotoğrafını atıyorum diyor. Karanlık, anlayamam ben demiş. Gelip görmem lazım. Veteriner de tam gaz yolunda. Neyse, adam gelmiş. Martı'yı bir görmüş. Demiş nasıl uçamıyor bu yetişkin martı ya? Nasıl demiş yetişkin martı? Bak demiş, ben bunu salayım şimdi uçar gider bu demiş. Normal martı bu demiş ya, çöp karıştırmaya girmiş. Sen niye bunun üstüne ceket atıp 15 gündür balık yediriyorsun buna? Martıya bak, çakalda ses seda yok. Bak görüyor musun? Yiyor içiyor ya orada, hiç ne takılacak dışarıda? Sen ciddi misin falan? Vallahi ciddiyim demiş ya. Bakmış almış tüylerine müylerine. Salmış martı gitmiş iki tur atmış balkona geri gelmiş. Beleşi buldu ya. Ya demiş, bu uçabiliyor muydu? Evet demiş, uçabiliyordu. Ama niye uçsun ki mesela? Kadının biri getirip balık koyuyor önüme koliyle. Ben niye uçayım abi? Çöp karıştıracağım. Zaten çöp karıştırırken buldu. Şansa bak, martı da sesini çıkartmıyor. 15 gün hayatını yaşamış. Şimdi gidip geliyormuş arada bir de, ev almıyor artık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani anlamadığım bir huysuzluk, ne bileyim, bir tepişmece. Duşakabinden çıkmak için böyle bir çaba sarf etme. Niye gitsin abi? Önüne hamsi gelip duruyor. Oh, geldi bizimki. Yapıştır gitsin. Oh. Sen dua et, martı arkadaşlarını çağırmamış. Martılar çok çakaldır bak. Normal çöpü karıştıran martı yavru diye. Gerçekten ben burada önce martıyı tebrik ediyorum. Sonra Gizem'i tebrik ediyorum, arkadaşımın ablası. Durup dururken bir martıya 15 gün bakıp kendi kendine. Hayır, veteriner bir 15 gün yurt dışındayım dese martı bir ay daha tatil yapacak yani. Martılar bizi sulu götürüp susu getirir. Burcu bu hikayeyi hatırladı mı? Manolya anlatmıştı bunu. Manolya diye çok sevdiğim senarist bir arkadaşı var, onun ablası işte. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Martı'nın keyfini kaçırmış, veterineri görünce şey demiş midir? Ulan nereden çıktı bu ya? Ya da yavru taklidi yapmış mıdır acaba? Benim kaynım aç, dışarıda beni yaylay. Ya martıyı kim yiyebilir? Bizim sokakta bir martı gördüm geçen. Kedi görse salavat getirir ya. Abi martı öyle dışarıda yenebilecek mi? Kaplan falan saldırır sancak. Öyle kediyle köpekle martının, martı adamı bütün yutar yani. Martıdaki bak, karaktere bak. Hem denizci, hem aç bir aç. Hem yaz kış havada. Hem o uçmaktan, o rüzgar mukavetinden dolayı kaslar, kollar, kanatlar. Serçeye benzemez, tamam. Serçe hani yetişkin de olsa dışarıya sakattır belki diyor. Hayvan uçup uçmadığını bilmem, niye ceket atıp martıyı kaldırıyorsun kenara? Martı da şey demiş midir o anda, ceket geldi ya üstüne. Ulan yırttık be. Hiç sesimi çıkartmayayım, dur hiç tepişmeyeyim ben şimdi. Beni nereye koyuyorsa ben okeyim bu eve. Martının içeride bağırdığını düşünsene. Ben bu sabah omlet yemem. Bu gece... Daha böyle bir Akdeniz kahvaltısı, böyle peynirli zeytinli bir şey lütfen.

Aklıma Leman yazarlarından sevgili Bülent Üstün'ün Kötü Kedi Şerafettin karakteri geldi. Onun animasyonu var. YouTube'da izleyin fırsatınız olursa. Film yani bildiğiniz. Aşırı eğlenceli. Orada bir martı var işte. Tam benim anlattığım martı o martı. Onun gibi yani. Yoklamaya geç kaldık ama yine de günaydın demiş. Efendim Fransa'dan geldiğiniz için mi geç kaldınız? Saat oldu 10:10. Melahat Hanım, Melahat Hanımcığım. Hanımefendilere daha böyle yumuşak en arkaya geçin diyorum ama yok yazıldınız. Yine de son 10 dakikayı umarım değerlendirirsiniz. Son şarkım size de gelecek çünkü biliyorsun ki son şarkım sana geliyor. Şarkımı ayarladım. Bakalım inşallah beğenirsin. Kimyon'dan bahsettim ya, demiş kimyon tarlasında yatarım. Küçük köyden selamlar, selamlarımız efendim. Küçük köy olsun. Emre bu haline bayılıyorum demiş, acaba hangi halim? Acaba hangi halimdeydim onu yazdığın sırada? Şarkıya eşlik ettiğim bir halim olmadı kesin. Çatı katı dubleks deniyormuş, evet. Kendine iyi bak Emre demiş. Güne, aa martı fotoğrafları gelmiş. Herkes kendi çektiği martı fotoğrafını atmış. Hadi bakalım. Abi lastik patladı sabah 4'te. 4 tane lastiği değiştirmek zorunda kaldım. Sabah 4 tane lastiği değiştirmek zorunda kaldım. Çatışmaya mı girdin? Nasıl yetişemedim yayına. Migrensiz sağlıklı bu halin gerçekten çok iyi demiş. Abla Allah sağlık ver. Teşekkürler de. 4 lastik nasıl patlıyor aynı anda ya? Abi cerrah paşalılar. Vallahi anlamadım ya. Eskiden kimyonu uzak doğulular buldu sanıyordum. Hayır, onlar kullanıyorlar. Her şeyin içinde kullanıyorlar ya. Aynen, çivili yoldan geçmiş muhtemelen. Bir açıklama bekliyoruz. Orada bir gaza geldim bence dördü için. Orada dedi ki ya bir tane desem şimdi 5 dakikada değiştirir diyecek. Bari 4'ü birden patlatayım. Ha dur yazmış. Bir tanesi patladı, diğerleri de eskiydi, değiştirmişken mecbur hepsini değiştirdim. Oldun mu 20'lik? Haydi hayırlı işler.

Teşekkürler Martı videoları için ve Martı fotoğrafları için. Martılandık sabah sabah. Çok akıllı hayvanlar. Allah martılarımıza zeval vermesin. Kader mi rastlandı? Kelebi çeledi kullandı. Yürü ya da kov. Hadi gitmiyor mu? Kovuyor musun ayol? Dağlara paralel denize yakamoz. Bunlar martı değil, çakal.

Çocuk çocuk şarkısı çalmıyorsun artık. Çocuk mu kaldı ne şarkısını? Zigotlardan uzaklaştık birazcık, okullar kapandığı için. Hangi okullar kapandı onu da merak ediyorum demiş bir dinleyenimiz. Niye öğrenci mi görüyorsun sadece? Halüsinasyon olmasın o? Bunlar öğrenci mi? Bence öğrenci abi. Hanımlar beyler, teşekkür ederim bu saate kadar bana eşlik ettiğiniz için ama kapanış yoklaması almayacağım zannetme. Bir emoji bekliyorum, kulağın hala buradaysa. Eğer 5 dakika önce kapattıysan yok yazıldın. Sabahtan beri dinleyip son şarkını dinlemeden gidiyorsan. Evet, buradaysan hala daha kulağım sende diyorsan bir emoji bekliyorum sevgili kaptanım. Çünkü gemiye en son kim terk eder? Kaptanlar. Benden kaptanıma gelsin bu şarkı. İmkanın varsa bağıra çağıra eşlik et. İmkanın yoksa içinden eşlik et. İlk defa duyuyorsan ben şok. Ölmezse kalırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek ve gülüşmek dileğiyle. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kal. Seni seviyorum, unutma. Seni kimsenin üzmesine izin verme. Şimdi seni şarkınla baş başa bırakıyorum.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçeli, Evler, Merter, aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu yoğun devam ediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Kavacık seyir hızı düşük ilerliyor. Kartal, Ataşehir şehirde çift yönlü aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından hepinize sevgiler, selamlar. Ben Yalçın, sevgili Onur ve bugün Üstad Tan Atalar da bizimle birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi dün akşamla başlayalım aslında. Ben dün programı bitirirken bol gollü maçlar olacak dedik ama olmadı.
3: Sürprizli maçlar oldu ama.
1: Sürprizli maçlar oldu. Hem Belçika maçı hem İspanya maçı. Onur, senden başlayalım. Neler söyleyeceksin dün akşam için?
3: Valla İspanya maçı beni bayağı bir şaşırttı. Son Avrupa şampiyonu olan İspanya o kadar böyle zayıf bir rakibe karşı gerçekten çok basit bir performans sergiledi bence ve kazanamayarak büyük bir sürpriz yaşattı.
1: Üstad, sen ne diyeceksin?
2: Şaşırdım ben de açıkçası. Yani Belçika maçı da öyle. İki tane enteresan takım. Mısır gerçi hani Salah falan yine bir şey, tabii bir şey var yani, orada bir tecrübe var ama şaşırtıcı güzel ya bence.
1: Yeşilburun için ne diyeceksiniz? Yeşilburun
3: yani bence güzel, atletik bir
1: çok
3: takım.
1: Çok iyi, evet.
3: İyi oynuyorlar yani ve heyecan şey. Dünya Kupası bu yüzden güzel. Yani farklı futbolcular görüyorsun, sürpriz sonuçlar karşına çıkıyor. Heyecanlı oluyor yani.
2: Bu 40 yaşında bir kaleci galiba, değil mi?
1: Evet, Mozinha dün akşam oyunun
2: maçın adamı mı
1: oldu? Maçın adamı oldu. 40 yaşında bu arada. Ve milyonlarca takipçisi olmuş dün akşam itibariyle.
3: Benden 4 yaş küçük yani.
2: Şimdi Premier Lig'e transfer olabilir bir takım abi. 5 sene daha oynar.
1: Kesinlikle. 40 yaşında onu alabilecek takım var mı mesela Türkiye'de?
3: Full City.
1: Peki. Şimdi dün aslında Onur, sen topla alakalı bazı enteresan bilgiler de paylaşmıştın,
3: evet, evet,
1: bizimle.
3: Evet.
1: Şimdi titreşimle alakalı. Bugün de topla alakalı araştırmalar yaptım. Hani turnuvada acaba kaç tane top kullanılıyor diye. Hani tabii ki en azdan en yukarıya doğru geliyor. Bu yıl şöyle bir top sayısı tahmin ediliyor. 2500 tane top kullanılacak turnuvada.
3: Ama israf bu ya.
1: Bence israf.
3: Yani turnuva sonrası ne yapıyorsun bu topları yani? Üzerine şimdi tarih yazıyor. Yani 2026,
1: evet,
3: Dünya Kupası diyor.
1: Evet.
3: Tam kullandın. 3-5 kere vurdun topu. Top gitti şeye, out'a. Diğer top geldi. Öbür top bir daha bekliyor ki bana vursunlar. Benimle oynasınlar diye.
1: Bir de taraftara giden topu da geri istiyorlar artık. Üstad, ne diyorsun?
2: Yani sayılı olduğu için. Tabii.
3: Eskiden normaldi de şu anda artık ayıp yani. İstemesinler artık yani.
1: Peki aslında yavaş yavaş cumartesi gününe de yaklaşıyoruz. Cumartesi sabahı saat 6'da Paraguay'la da maçımız var. Bu çok önemli aslında. Böyle final maçı gibi geliyor bana. Neler söyleyeceksiniz Paraguay maçıyla alakalı?
2: Ya kritik maç ama son ana kadar belli olmaz bu işler biliyorsun. Yani 3. maçta bir gollü bir galibiyetlik gelse de en iyi 3. olup, değil mi? Yine bir
1: en iyi 3'lerde gidiyor ama
3: en iyi 3. direkt
1: mesela
3: gidiyor benim bildiğim kadarıyla.
1: Şöyle 12 takımının 8'i gidiyor. Şu anda mesela güncel en iyi 3. sıralamasında biz 12'yiz. Yani
2: eyvah,
1: bugün gidiyor olsak gidemiyoruz.
3: Ha, okay.
1: Böyle bir karar alınsa.
3: Ya ama tabii bir gol atıp bir maç kazanmamız lazım değil mi yani? Hani,
1: kesinlikle.
2: Yani, tabii.
1: Zaten
2: yani,
1: en iyi 3'ler içinde kriterler var. İşte az kart göreceksin, az faul yapacaksın gibi gibi kriterler var.
3: O yüzden 2-0 yenilince de sıkıntı oldu yani. Averajlı sıkıntı.
1: Muhakkak.
3: Oldu.
1: Peki bu akşamki maçlara bakalım son olarak. Bu akşam saat 22'de Fransa-Senegal maçı var. Üstad.
2: Yani Fransa tabii favori gibi ama belli olmuyor. Yani
3: aynen,
2: belli olmaz bu iş.
3: İspanya'da gördük.
1: 0-4'te de ayakta olursanız Arjantin-Cezayir.
2: İsterdim.
3: Yarın işe gelmeyeceksem bilirsiniz yani, soruyor.
1: Peki çok teşekkürler Üstad Tan Atalar, sevgili Onur.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ediyoruz,
3: sağ
1: ağzınıza sağlık. Her zamanki klasik kapanışla yapıyoruz.
3: Yapıyoruz.
1: Şampiyon
3: Türkiye.
1: Türkiye.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi...

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsil.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer! Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer, Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de

Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklamlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

hiç haberiniz var mı? Gördünüz mü? Karşınıza çıktı mı? Okudunuz mu? Onu bilmiyorum ama bakın yani yalçın.net her an her şeyi duyabileceğiniz yegane radyo programıdır diyoruz ya yıllardan beri. Her şeyden bahsediyoruz. Hani politika, siyaset haricinde öyle şeyleri zaten kafam da basmıyor onlara. Şimdi özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz için bunu söylemem gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, AKOM yine uyarmış. Özellikle 19 Haziran Cuma günü için İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağmurun etkisini göstermesi bekleniyormuş. Aynen. Cuma, hani arkasından cumartesi, pazar geliyor. İşte bir havuz, bir deniz yaparız, bir plaja gideriz şeklinde planlarınız varsa onu bilemiyorum. Dost acı söyler arkadaşlar, sevgili dinleyiciler lütfen. Yani bunu sizinle bir paylaşayım istedim. Her an her şey olabilir şeklinde de bir başlık atılmış. Yani cuma gününü planını biraz yağmura, biraz güneşe, biraz bulutlu havaya göre yaparsanız yani ortada kalmamış olursunuz. Vallahi bizzat bir kamu spotu olarak sizinle bunu paylaştım. Bilginiz olsun. Böyle bir bilgiyle yalçın.net'e bugün başladık. 16 Haziran Salı günündeyiz. 2:11 geçiyor saatler ve tabii ki her zaman olduğu gibi saat 16'ya kadar beraberiz. Şahane, keyifli bir 2 saat sizi ve bizi bekliyor. Zaten güzel şarkılarımız var. Bir de konuşacağımız çok da konular var. Sizler de katılıyorsunuz WhatsApp üzerinden. Birazdan WhatsApp numaramızı sizlerle paylaşacağım bilmeyenler için. Vallahi yine güzel, keyifli bir yalçın.net için burada kalmanız yeterli. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım.

Kupasını konuşuyoruz sevgili. Bugün sevgili Tan Atalar, Onur ve ben üçümüz beraber konuştuk. Ve hani bir kez daha üzerinden bir geçelim. Hani orada ciddi ciddi böyle yorumlar beklemeyin sevgili dinleyiciler. Hani işte şöyle olsaydı, bir adım önde olsaydı offside olmazdı, işte arkada olsaydı şöyle olurdu falan değil. Yani biraz bilgilendiriyoruz ama biraz da hani madalyonun arka tarafını konuşmaya çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi 0544-886-1886 İstanbul FM'inde WhatsApp numarasıdır. Sevgili dinleyiciler, sizler de programlara mesajlarınızla katılabiliyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşabiliyorsunuz. 7/24 WhatsApp.

WhatsApp çalışıyor valla. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız dedikten sonra hadi şöyle bir Mebrure ile devam edelim biz şarkıya. Hemen arkasından da İstanbul FM Dünya Kupası özel programında dün akşama genele şöyle bir bakalım. Sevgili Tan Atalar, Onur ve ben üçümüz ardından burada olacağız.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından hepinize sevgiler, selamlar. Ben Yalçın, sevgili Onur ve bugün Üstad Tan Atalar da bizimle birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi dün akşamla başlayalım aslında. Ben dün programı bitirirken bol gollü maçlar olacak dedik ama olmadı.
3: Sürprizli maçlar oldu ama.
1: Sürprizli maçlar oldu. Hem Belçika maçı hem İspanya maçı. Onur senden başlayalım, neler söyleyeceksin dün akşam için?
3: Valla İspanya maçı beni bayağı bir şaşırttı. Son Avrupa şampiyonu olan İspanya o kadar böyle zayıf bir rakibe karşı gerçekten çok basit bir performans sergiledi bence. Ve kazanamayarak büyük bir sürpriz yaşattı.
1: Üstad sen ne diyeceksin?
2: Şaşırdım ben de açıkçası, yani Belçika maçı da öyle. İki tane enteresan takım. Mısır gerçi hani Salah falan. Yine bir Premier League bir şey var yani, orada bir tecrübe var ama şaşırtıcı, güzel ya bence.
1: Böyle Yeşilburnu için ne diyeceksiniz? Yeşilburnu?
3: Yani bence güzel, atletik bir
1: çok
3: takım.
1: Çok iyi, evet.
3: İyi oynuyorlar yani ve heyecan Dünya Kupası bu yüzden güzel. Yani farklı futbolcular görüyorsun, sürpriz sonuçlar karşına çıkıyor. Heyecanlı oluyor yani.
2: Bu 40 yaşında bir kaleci galiba, değil mi?
1: Evet, Mozinha dün akşam oyunun
2: maçın adamı oldu.
1: 40 yaşında bu arada. Ve milyonlarca takipçisi olmuş dün akşam itibariyle.
3: Benden 4 yaş küçük yani.
2: Şimdi Premier Lig'e transfer olabilir bir takım abi. 5 sene daha oynar.
1: Kesinlikle. 40 yaşında onu alabilecek takım var mı mesela Türkiye'de?
3: Full City.
1: Peki. Şimdi dün aslında Onur sen topla alakalı bazı enteresan bilgiler de paylaşmıştın bizimle.
3: Evet. Titreşim.
1: Şimdi titreşimle alakalı. Bugün de topla alakalı araştırmalar yaptım. Hani turnuvada acaba kaç tane top kullanılıyor diye. Hani tabii ki en azdan en yukarıya doğru geliyor. Bu yıl şöyle bir top sayısı tahmin ediliyor. 2500 tane top kullanılacak turnuvada.
3: Ama israf bu ya. Yani turnuva sonrası ne yapıyorsun bu topları yani? Üzerine şimdi tarih yazıyor. Yani 2026 evet. Dünya Kupası diyor.
1: Evet.
3: Tam kullandın. 3-5 kere vurdun topu. Top gitti şeye, out'a. Diğer top geldi. Öbür top bir daha bekliyor ki bana vursunlar. Benimle oynasınlar diye.
1: Bir de taraftara giden topu da geri istiyorlar artık. Üstad ne diyorsun?
2: Yani sayılı olduğu için.
3: Tabii. Eskiden normaldi de şu anda artık ayıp yani. İstemesinler artık yani.
1: Peki aslında yavaş yavaş cumartesi gününe de yaklaşıyoruz. Cumartesi sabahı saat 6'da Paraguay'la da maçımız var. Bu çok önemli aslında. Böyle final maçı gibi geliyor bana. Neler söyleyeceksiniz Paraguay maçıyla alakalı?
2: Ya kritik maç ama son ana kadar belli olmaz bu işler biliyorsun. Yani 3. maçta gollü bir galibiyetlik gelse de en iyi 3. olup, değil mi? Yine bir
1: en iyi 3.'lerde gidiyor ama
3: en iyi 3. direkt
1: mesela
3: gidiyor benim bildiğim kadarıyla.
1: Şöyle 12 takımının 8'i gidiyor. Şu anda mesela güncel en iyi 3. sıralamasında biz 12.'yiz. Yani bugün gidiyor olsak gidemiyoruz.
3: Ha, okay.
1: Böyle bir karar alınsa.
3: Ya ama tabii bir gol atıp bir maç kazanmamız lazım değil mi yani? Hani,
1: kesinlikle.
3: Yani, tabii.
1: Zaten
3: yani,
1: en iyi 3.'ler içinde kriterler var. İşte az kart göreceksin, az faul yapacaksın gibi kriterler var.
3: O yüzden 2-0 yenilince de sıkıntı oldu yani. Averajlı sıkıntı.
1: Muhakkak. Tabii. Peki bu akşamki maçlara bakalım son olarak. Bu akşam saat 22'de Fransa-Senegal maçı var. Üstad.
2: Yani Fransa tabii favori gibi ama belli olmuyor. Yani aynen, belli olmaz bu iş.
3: İspanya'da gördük.
1: 0-4'te de ayakta olursanız Arjantin-Cezayir.
2: İsterdim.
3: Yarın işe gelmeyeceksem bilirsiniz yani, soruyor.
1: Peki çok teşekkürler Üstad Tan Atalar, sevgili Onur.
2: Biz teşekkür
1: ediyoruz. Sağ ağzınıza sağlık. Her zamanki klasik kapanışla yapıyoruz. Şampiyon
3: Türkiye.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

Şimdi dünden beri hem sosyal medya hesaplarında, sosyal medyada hem de tabii ki haberlerde, haber sitelerinde en çok konuşulan haberlerden, konulardan ve isimlerden biri de Ece İrtem. Dün bir son dakika gelişmesiyle sizinle paylaşmıştım. Hani Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle de tanıyorduk kendisini. Ece İrtem hani yaşamını yitirdiği çok genç yaşta 35. yaşını kutlamış, hatta 14 Haziran'da bir önceki günde doğum günüydü. Ama kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Böyle bir haberler vardı. Tabii bugüne de sirayet ediyor. Daha detaylı, daha açıklayıcı haberler olarak karşımıza çıkıyor. Hani herkes bir şaşırdı. 35 yaşında, hani daha çok genç, neden bir kalp krizi olabilir? Biz kendi aramızda bile konuşmaya başladık şirkette, radyoda. Neden böyle oluyor, neden şöyle oluyor diye. Bir de tabii ki annesinin de hani ifadesi de ortaya çıkmış. Annesinin de anlatımı var. Diyor ki çok fazla alkol alıyordu. Aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları da kullanıyordu diye bir ifadesi var tabii ki. Bunu da söylemek lazım. Tabii ki böyle bir genç yaşta kalp kriziyle hayata veda edilince de uzmanlar da bu arada araya giriyor. Diyor ki uzmanlar genç yaşta kalp durması kaynaklı ölümlerin arttığını söylüyorlar. Anneler, babalar ya da şu anda genç yaşta İstanbul FM'i dinleyenler, lütfen kendinize dikkat edin. Yani hatta şikayetlerin çoğu zaman enfeksiyonla karıştırıldığı da söyleniyor uzmanlara göre. İşte mide bulantısı, kusma, ay midem bulanmıştır, ay midemi üşütmüşümdür şeklinde, ama işte gerçek o olmuyormuş. Lütfen biraz kendimize dikkat edelim. Kendinize dikkat edin. Nedir? Durabiliyorsanız stresten uzak durun. Yani uzmanlar bunu yıllardır söylüyor ama onu nasıl kendimizden uzaklaştırırız ya da biz nasıl o stresten uzak kalırız, onu bulan lütfen bana da söylesin. Yalçın.net devam ediyor. İstanbul FM burası. 16'ya kadar beraberiz. Konuşacağımız çok şey var. İkinci saatte WhatsApp istek hattı da devreye girecek bu arada, bilginiz olsun.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: Kadir gibi olsak. Kadir kim diyeceksiniz şimdi? Hemen söyleyeceğim. Hollanda'dan Kadir. Sevgili dinleyiciler, hatırlamadınız mı Hollanda? Peki, Hollanda'dan Kadir şöyle yazıyor. İyi yayınlar dileklerini iletti öncesinde. Vallahi diyor, stres nedir bilmiyorum. Dünya yansa karşısına geçer ısınırım. Bu doğuştan gelen bir his gibi bence diyor. Biraz önce söyledim ya, yani stresten uzak durabilen, bu yöntemi bilen, yani kendisini ya da stresi kendi alanına sokamayanlar varsa, hani bunu bilenler varsa bizde bir paylaşsın dedim. Şimdi Kadir de onu paylaşıyor. Yani stres nedir bilmiyorum diyor. Dünya yansa karşısına geçer ısınırım diye yazmış abi adam. Vallahi kimisi de böyle. Hani ne deniyor ona? Böyle hiç vurdum duymaz mı deniyor. Rahat adam yani. Bilmiyorum. Vallahi peki Kadir, çok teşekkürler. Zehra burada. Zehra çok teşekkürler. Hoş geldin Yalçın diyor. Özlem burada. İyi yayınlar diliyorum. Bugün kardeşim Melek 46. yaşına girdi. Doğum günü kutlu olsun. Zaten 46'lıydı. Şimdi tasdiklendi diyor. O ne ya? 46'lı mıydı? Nasıl yani? 46'lıysa 46 yaşında mı oluyor? Yaktın sen. Bir kafa gitti. Peki. Süleyman burada. Abi diyor, hoş geldin. Hani derler ya diyor, akıllı olup dünya kahrını çekeceğine deli olur, dünya benim kahrımı çeksin demiş. Ay Allah ya. Diğer kısmını okumuyorum Süleyman'cığım. Onu hiç okumayacağım. O ailevi bir mesele. Şimdi bizimle paylaştığınız için teşekkürler ama herkes de bilmesin canım onu. Süleyman teşekkürler. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Hadi devam bakalım.
1: Sessiz bir köşede her

0: dakika bir dakika. Gelen mesajlardan biri şöyle söylüyor. 46 yaş için. 46 deli demek diyor. Nasıl ya? Arkadaşlar bilmediğim şeyleri yazmayın, çizmeyin bu tarafa. Ben şimdi şirkette sorarım. 46 yaşında biri var mı aramızda diye bir araştırma yapacağım reklam arasında. 46 yaşında kim varsa onu bir süzeceğim böyle baştan aşağı. Bakalım. Allah Allah. Böyle şeyler var yani. Yaftalamayın, biz de 46 yaşından geldik geçtik ama hiç öyle 46 yaşında delirdiğimi hatırlamıyorum. Peki. Güzelmiş, çok teşekkürler. Şimdi ikinci saatte WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Pazartesi, salı günleri bunu yapıyoruz. Ve o bölümde sizin istediğiniz bir şarkıyı çalıyoruz İstanbul FM'de. Biraz daha da keyiflendiriyoruz sizi. O istediğiniz şarkıyı duymak size terapi gibi geliyor ya. İşte bunu yıllardır yapıyoruz valla. Bu saati bir bitirelim. Bakalım bu nostaljik şarkıyı hatırlayacak mısınız? Ben şimdi şarkıyı da şarkıcıyı da söylemeyeceğim. 1996 yılında gideceğiz. Onu bir dinleyelim. Yeni saate Zeynep Bastık Zor şarkısıyla başlayacağız. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

bugünün, dün akşamdan bugüne sirayet eden, bugünün en çok konuşulan konularından, olaylarından biri. Tamam, yine Dünya Kupası üzerinde ama yani biraz daha böyle nokta atışıyla konuşmuşuz sosyal medyada. Sosyal medyada çok konuşulunca da haber sitelerine, işte ne bileyim, oraya buraya her yere sirayet etmiş haber. Şimdi bilmiyorum, tabii ki futbolla çok yakından ilgili olmanız gerekiyor ki o anlatım hatasını bir anda kavrayabilesiniz. Dün akşam sevgili dinleyiciler, hemen şöyle bir şey söyleyeceğim. İran Yeni Zelanda maçı vardı. Tamam, onda problem yok. Ve bu maçın spikeri 4 dakika boyunca takımları karıştırdı. Tamam, oyuncularda bir karışıklık yok. İsimler, cisimler, her şey orada yerli yerinde. Fakat İran atak yaparken Yeni Zelanda diyor, Yeni Zelanda atak yaparken İran diyor. Aynen. Bu ilk 4 dakika bu şekilde devam ediyor. Bunu anlayabilmek tabii ki, yani sonuçta iyi bir futbol seyircisi olmanız gerekiyor. Yani ve de o maça tam kanalize olmanız gerekiyor. Yani hani gözünüzün bir ucuyla maça bakıyorsunuzdur, bir yandan spikeri dinliyorsunuzdur. Tamam, orada hiçbir şey fark edemezsiniz ama tabii ki bunu fark eden uzmanlar, futbol yorumcuları, bunun yanı sıra futbolu çok iyi irdeleyen isimler sosyal medyada bunu yazınca da olay patlıyor. Tabii olay patlayınca da TRT'de bunun arkasından bir kamuoyu duyurusu yapıyor spikerle alakalı. Bakalım ne olacak? Kimi yerde yani diyorlar ki görevine son verildi. Kimi yerde bir şeyler. Bilmiyorum, bugün en çok konuşulan sosyal medya olaylarından biriydi. Yani bazı insanların tabii ki hata yapma payı mutlaka olmalı ama diğer kuruluşa, hani yayıncı kuruluşa baktığınız zaman da biz 30 yıldır kardeşim bu işi yapıyoruz, buna asla taviz vermeyiz şeklinde ifadeleri de var. Bilmiyorum ne olacak. Bunu sizlerle bir paylaşayım istedim. Yani siz olsanız ne yapardınız bilmiyorum. Şimdi Aysel bu 46 ile alakalı detaylı bir açıklama yapmış, mesaj göndermiş ama diyor ki kendimden biliyorum diyor. İyi yayınlar diyor. Çok teşekkürler. Vallahi gittim sordum ama 46 yaşına denk gelemedik biz. Medya şirketinde bizim 46 yaşında kimse yok ya. Kime soruyorsam 25 diyor, 28 diyor, 26 diyor. Vallahi böyle bir durum. 16 Haziran Salı günündeyiz. 3.11 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de Yalçın.net'in yeni saatine, ikinci saatine hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce söylediğim gibi birazdan bu saat içerisinde WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalmak istiyorum ve sizi biraz daha keyiflendirmek istiyorum. İşte o şarkıyla, detaylar için kulağınız bizde olsun. Senin o gel.

Megastar Tarkan'ımız ya. Yani valla kayıtsız kalmadı. Şimdi milli takımın ilk maçta yenilgiyle başlaması turnuvaya ve sonrasındaki yorumlar için kayıtsız kalmadı. O da bir açıklama yaptı. Yani yapmasın mı? Şahane bir Dünya Kupası milli takım marşının sahibi. Şöyle söylüyor, hazır şarkısını da çalmışken arkasından da konuşalım Tarkan'ın. Diyor ki bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığını unutmamak gerek diyor. Ben bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum diyor. Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine bir oluruz yolunda, vay, dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil, dayanışma demiş. Bir şey soracağım ya.

Yani Megastar'ın söylediklerinin yarısı kadar ben de söylemişimdir ama ben neden haber olmuyorum abi yani? Bunu biz de söyle. Vallahi Megastar Tarkan kayıtsız kalmadı tabii ki. Ha, hiç kimse kayıtsız kalmadı. Normalde hani böyle aşırı kötü yargılayıcı yorumlara kimse tabii ki kayıtsız kalmadı. Hep böyle bir savunma etme eylemi. Ben her zaman söylüyorum. Yani tamam, o maçtan bir ders çıkardık. Cumartesi sabahı saat 6'da yine kalkacağız. Bakın yine kalkacağız. Bir saat öncesinde kalkacağız ilk maça göre. Ve yine destekleyeceğiz ekran başında. Ve tabii ki Paraguay karşısında galip geleceğiz sevgili dinleyiciler. Söyleyeyim. Ve gerçekten Paraguay'ı da şöyle en az 3-0 yenmemiz gerekiyor ki biraz rahatlayalım. Hadi bakalım.

anonstan önce mesajlar gelmeye başladı ama tabii ki anonstan sonra göndermeniz gerekiyor sevgili dinleyiciler. WhatsApp istek hattı anonsundan sonra tabii. Ya o mesajlar öyle gelirse daha iyi olur. Şimdi WhatsApp istek hattını devreye sokuyoruz. İlk kez duyanlar için de söyleyeceğim. Mesajını bana ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı İstanbul FM'de çalıyorum. Ve tabii ki o duyduğunuz, duymayı istediğiniz şarkıyla daha da çok keyifleniyorsunuz. Bunu biliyoruz. Bu yüzden de sevgili dinleyiciler, WhatsApp istek hattını devreye sokuyoruz. Biraz keyiflendirmek istiyoruz sizi. Yapmanız gerekeni söyleyeceğim. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bu numaraya mesajını sesli ya da yazılı olarak hiç fark etmez. İlk gönderen isim olursanız şanslı isim olursunuz. İstediğiniz şarkıyı da İstanbul FM'de milyonlarca kişiyle dinleriz hep beraber. İsminizi yazmayı unutmayın lütfen ama. Vallahi şarkı geliyor, kime çalacağımızı bilmiyoruz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. WhatsApp istek hattı devreye girdi. Herkese kolay gelsin.

0: herkese teşekkürler. WhatsApp istek hattını devreye soktuk biraz önce. Mesajlar geldi yoğun şekilde. Kural aynı biliyorsunuz. Hiç şaşmıyor. Mesajını bana ilk ulaştıran isim olduğunuz takdirde şanslı isim oluyorsunuz. Sizin istediğiniz şarkıyı da İstanbul FM'de çalıyorum ve şarkı süresi kadar da sizin dünyanız güzelleşiyor. Bakın kendim için bir şey yapmıyorum, sizin için yapıyorum. Çok teşekkürler herkese. 0544-886-1886 WhatsApp numaramızdı ve bu numaraya mesajını ilk ulaştıran isim de İstanbul'dan Sevda Güçlü oldu. Sevda çok teşekkürler. 10 puan 1534 puanla bugünün şampiyonu sensin. Yalçın iyi yayınlar diliyorum. Hande Yener, sen yoluna ben yoluma çalarsan sevinirim diye yazdı. Vay vay. O zaman şöyle 2000'li yılların başına doğru gideceğiz. 2002'ye doğru götürüyorsun bizi bu şarkıyla. Yapman gerekeni de hemen söylüyorum. Radyonun sesini biraz daha aç, şarkın geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli Futbol Takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

mesaj gönderip şarkısını çalamadığımız dinleyicilerimiz var. Çok var. İstanbul'dan Özgür, Şenol yine İstanbul'dan, sevgili Osman, bunun yanı sıra kim? Emirkan Gül ve daha diğer dinleyicilerimiz. Size de çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış gönderelim. Yani biraz daha hızlı olmanız gerekiyor. Bunu hani zaman zaman tekrar ediyorum. Bilmiyorum, ben mesela böyle bir şeye katılsam sesli mesaj göndermeye çalışırım. Yani ne bileyim, daha çabuk anlatırım ya da yaptığım işten dolayı mı nedir? Daha yavaş, evet, yazıyorum yani, ama daha hızlı konuşurum diye de düşünüyorum, bilmiyorum. Şimdi tabii yavaş yavaş da beraberliğimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın yayında olamayacağım ama neden olamayacağım, bunu Perşembe günü konuşalım. Ya da yarın akşamki sosyal medya paylaşımlarında neden yayında değildim, onu oradan da görebilirsiniz. Yarın yayında olamayacağım ama Perşembe günü bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında sizlerle birlikte olacağız. Daha veda etmiyorum. Bir şarkı sonra veda için buradayım.

Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Yarın yayında yokum. Biraz önce de söylediğim gibi Perşembe günü bir aksilik olmazsa tabii ki yine İstanbul FM frekanslarında sizlerle beraber olacağım. Neden yarın yayında yokum? Onu Perşembe günü konuşalım ya da yarın akşamki sosyal medya paylaşımlarımda görebilirsiniz. Güzel bir şey ama. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi ne yapacağız? Günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Unutmayın, sizi mutlu eden şeyi yapmak için asla çok yaşlı değilsiniz. Hayatınızın sonunda kimse size teşekkür etmeyecek. Bu yüzden sadece birini memnun et, kendinizi.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes Damat.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi...

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi

0: erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Mecidiyeköy, aksi yönde Haliç Avcılar etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Ümraniye Kavacık'ta etkili. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizin.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından hepinize sevgiler, selamlar. Ben Yalçın, sevgili Onur ve bugün Üstad Tan Atalar da bizimle birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi dün akşamla başlayalım aslında. Ben dün programı bitirirken bol gollü maçlar olacak dedik ama olmadı.
3: Sürprizli maçlar oldu ama.
1: Sürprizli maçlar oldu. Hem Belçika maçı hem İspanya maçı. Onur senden başlayalım, neler söyleyeceksin dün akşam?

0: akşam için.
1: Valla İspanya maçı beni bayağı bir şaşırttı. Son Avrupa şampiyonu olan İspanya o kadar böyle zayıf bir rakibe karşı gerçekten çok basit bir performans sergiledi bence. Ve kazanamayarak büyük bir sürpriz yaşattı.
0: Üstad sen ne diyorsun?
2: Şaşırdım ben de açıkçası. Yani Belçika maçı da öyle. İki tane enteresan takım. Mısır gerçi hani Salah falan yine bir şey, tabii bir şey var. Yani orada bir tecrübe var ama şaşırtıcı güzel ya bence.
0: Böyle Yeşilburun için ne diyeceksiniz? Yeşilburun
1: yani bence güzel, atletik bir
0: çok
1: takım.
0: Çok iyi, evet.
1: İyi oynuyorlar yani ve heyecan şey. Dünya Kupası bu yüzden güzel. Yani farklı futbolcular görüyorsun. Sürpriz sonuçlar karşına çıkıyor. Heyecanlı oluyor yani.
2: Bu 40 yaşında bir kaleci galiba, değil mi?
0: Evet. Mozinha dün akşam oyunun
2: maçın adamı mı
0: oldu? Maçın adamı oldu. 40 yaşında bu arada. Ve milyonlarca takipçisi olmuş dün akşam itibariyle.
1: Benden 4 yaş küçük yani.
2: Şimdi Premier Lig'e transfer olabilir bir takım abi. 5 sene daha oynar.
0: Kesinlikle. 40 yaşında onu alabilecek takım var mı mesela Türkiye'de?
1: Full City.
0: Peki. Şimdi dün aslında Onur sen topla alakalı bazı enteresan bilgiler de paylaşmıştın,
1: evet, evet,
0: bizimle.
1: Evet.
0: Şimdi titreşimle alakalı. Bugün de topla alakalı araştırmalar yaptım. Hani turnuvada acaba kaç tane top kullanılıyor diye. Hani tabii ki en azdan en yukarıya doğru geliyor. Bu yıl şöyle bir top sayısı tahmin ediliyor. 2500 tane top kullanılacak turnuvada.
1: Ama israf bu ya. Yani turnuva sonrası ne yapıyorsun bu topları yani? Üzerine şimdi tarih yazıyor. Yani 2026, evet. Dünya Kupası diyor.
0: Evet.
1: Tam kullandın. 3-5 kere vurdun topu. Top gitti şeye, out'a. Diğer top geldi. Öbür top bir daha bekliyor ki bana vursunlar. Benimle oynasınlar diye.
0: Bir de taraftara giden topu da geri istiyorlar artık. Üstad ne diyorsun?
2: Yani sayılı olduğu için.
0: Sayılı olduğu için.
2: Tabii.
1: Eskiden normaldi de şu anda artık ayıp yani. İstemesinler artık yani.
0: Peki aslında yavaş yavaş cumartesi gününe de yaklaşıyoruz. Cumartesi sabahı saat 6'da Paraguay'la da maçımız var. Bu çok önemli aslında. Böyle final maçı gibi geliyor bana. Neler söyleyeceksiniz Paraguay maçıyla alakalı?
2: Ya kritik maç ama son ana kadar belli olmaz bu işler biliyorsun. Yani 3. maçta bir gollü bir galibiyetlik gelse de en iyi 3. olup, değil mi? Yine bir
0: en iyi 3.'lerde gidiyor ama
1: en iyi 3. direkt
0: mesela
1: gidiyor. Benim bildiğim kadarıyla
0: şöyle 12 takımının 8'i gidiyor. Şu anda mesela güncel en iyi 3. sıralamasında biz 12.'yiz. Yani
2: eyvah.
0: Bugün gidiyor olsak gidemiyoruz.
1: Ha, okay.
0: Böyle bir karar alınsa.
1: Ama tabii bir gol atıp bir maç kazanmamız lazım değil mi yani? Hani
0: kesinlikle.
2: Yani, tabii.
0: Zaten
2: yani,
0: en iyi 3.'ler içinde kriterler var. İşte az kart göreceksin, az faul yapacaksın gibi kriterler var.
1: O yüzden 2-0 yenilince de sıkıntı oldu yani. Averajlı sıkıntı.
0: Muhakkak. Tabii. Peki bu akşamki maçlara bakalım son olarak. Bu akşam saat 22'de Fransa-Senegal maçı var. Üstad.
2: Yani Fransa tabii favori gibi ama belli olmuyor. Yani aynen, belli olmaz bu iş.
1: İspanya'da gördük.
0: 0-4'te de ayakta olursanız Arjantin-Cezayir.
2: İsterdim.
1: Yarın işe gelmeyeceksem bizsiniz yani soruyorum.
0: Peki çok teşekkürler Üstad Tan Atalar, sevgili Onur.
2: Biz teşekkür
0: ediyoruz.
1: Sağ
0: ağzınıza sağlık. Her zamanki klasik kapanışla yapıyoruz.
1: Yapıyoruz.
0: Şampiyon
1: Türkiye.
0: Türkiye.
3: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
8: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: ihtiyacınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Haliç Edirne Kapı Avcılar hattı etkili seyrediyor. Temde Mahmut Bey İstoç, aksi yönde Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyran Tepe yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar çift yönlü oldukça etkili seyrediyor. Kartal Üsküdar'da yine çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Haydi. Nescafe Express modu

çekilişe katıl. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sullan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizin.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com. Tarihten gelen lezzetler,
1: Adile Sultan ev yemekleri. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 30, Ankara ve Antalya 29, İzmir ve Bursa 34, Diyarbakır 35 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirlikuyu aksi yönde Çağlayan Haliç, Zeytinburnu Şirinevler etkili devam etmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Ateşehir Ümraniye yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
1: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
0: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
2: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: kölede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsil...

fiyatıyla. Tişörtler 229.99, gömlekler, bermudalar, pantolonlar 499.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Babalar gününe özel Slazenger spor ayakkabı 999.99, Philips One Blade Trans

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.